ayrılık acısını sonunda çektirdin ya. Sensizliğin sancısını sonunda gösterdin ya. O kara gözlerine hasret bıraktın ya. Yollarım karanlık, kendimi kaybettim ben. Bilirsin ki sensiz hiçbir şey bu beden. Umutları, sabahları, sevdaları, yıkılan yarınları yeniden kuramam ki ben. Ellerin ellerimden çok ama çok uzakta. Yüreğim sensiz, şerefsiz bir tuzakta.

Ayrılık acısını sonunda çektirdin ya. Sensizliğin sancısını sonunda gösterdin ya. O kara gözlerine hasret bıraktın ya. Yollarım karanlık, kendimi kaybettim ben. Bilirsin ki sensiz hiçbir şey bu beden. Umutları, sabahları, sevdaları, yıkılan yarınları yeniden kuramam ki ben. Ellerin ellerimden çok ama çok uzakta. Yüreğim sensiz, şerefsiz bir tuzakta.

0: İlaç gibi radyo.
1: Sen benim değişmez kaderim, sen benim vazgeçilmezimsin. Allah'ıma, kitabıma yemin ederim, sen benim her şeyimsin.

senden ayrılırken üzülmez miyim? Yanar da yüreğim tükenmez miyim? Sensiz kaderime hiç küsmez miyim? Ağla deme bana erken.

0: Radyo.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. İlaç gibi radyo.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Yine sen dolarsın bakışlarıma, mazi mendil olur gözyaşlarıma. Yeter ki, yeter ki dokunma anılarıma. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.

Nasıl unutulur böyle sevgiler? Neler yaşamıştık bir düşün neler? Her köşede durur senden gölgeler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Aldığım her nefes seni fısıldar. Gelir ta kalbimden vurur şarkılar. Sana mı sözlenmiş? Sana mı sözlenmiş bütün akşamlar?

0: Kral FM otobüsü bugün Elazığ'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ismim Ali Gündoğdu, üniversitede güvenlik görevlisiyim. Solakzade Camii'de cumadan çıktıktan sonra Kral FM'i dinliyordum. Tam o sırada gördüm aracı ve şifreyi gördüm, hemen yanına geldim. Buradan bütün Kral FM ailesine teşekkür ediyorum, iyi günler.
2: İhsan Ayaz, Erzurum. Erzurum'da yaşıyorum, Kral FM dinleyicisiyim. Şifreyi söyledim, arabanın yanına geldim, hediye çekim aldım. Kral ailesine teşekkür ederim. Sıradaki parçayı eşim Semih'e hediye ediyorum, teşekkür ederim.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: İlaç gibi radyo.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Aleminin kralı Kral FM'den, Milih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Efendim 1 Ağustos 2026 Cumartesi 09.04 Türkiye'nin saatleri ve Kral FM'de 12'ye kadar devam edecek birlikteliğimizin startı verildi. Milih'in sevgi çemberine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Yeni bir ay İnşallah hayra vesile olsun, güzellikten yana olsun. Tüm insanların beklentilerine cevap bulduğu, dualarının kabul olduğu, hayatlarının mutlu ve umutlarına kavuştukları, güzellikleri yaşadıkları bir ömre vesile olsun. Efendim hemen ne yapalım? Melih'in sevgi çemberinde 12'ye kadar keyifli şarkılarla muhabbeti paylaşmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursanız olun. Hemen 0532 703 92 çift 0. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj hattımızdan ve eğer kullanıyor iseniz Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını takip ederek son paylaştığım postun hemen altından isteklerinizi, mesajlarınızı, neler düşündüğünüzü, neler beklediğinizi yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Hemen keyifli bir babalar restavi. Yolculuğumuz başladı. 12'ye kadar birlikteyiz. Tekrardan hoş geldiniz. Şerefler verdiniz.

Evet, keyifli bir babalar restoranıyla muhabbetin startını verdik dedik. Mesajlar gelmeye başladı. Şahanesiniz. Muhterem Pekoğlu, çok teşekkürler. Güzel dualar, güzel dilekler, güzel duygular, temenniler için sağ olun. Bilmukabele. Antalya kapalı cezaevinde A2 koğuşunda yatan Gamze Hanım için bir şarkı çalmanızı istiyoruz diye gelen bir mesaj. Hayırlı yayınlar diliyorum Melih Bey kardeşim. Sevgi çemberidir Melih'in sunduğu, en güzel şarkıların okunduğu, dinleyenlerin kalbine dokunduğu, dertlinin derdine ortak olduğu böyle güzel bir program. Selamlar demiş sevgili contacı Yusuf Aktar'la. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Yunanistan yollarından günaydın diyen sevgili Derya Özkan, selamlar gönderiyorum. Maşallah diyelim efendim, maşallah diyelim. İnşallah yolculuğunuz hayırlı olsun, keyifli olsun, güzelliklerle olsun. Sevgili Erdal Baba'ya, Erdal Özkan'a da selamlarımızı göndermiş olalım. Melih'in sevgi çemberi 12'ye kadar devam ediyor. Hem Kral FM WhatsApp mesaj hattımızdan hem de Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabında son paylaştığım görselin altından mesajları değerlendireceğiz. Bir Baba Müslüm yorumu, bir iki keyifli şarkı, ısınma turlarına devam.

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Bazı şarkılar sadece dinlenmez, bazı şarkılar gerçekten yaşanır, hissedilir. İşte o şarkılardan bir tanesi. Her seferinde son ses dinlerim ve muhteşem keyifle farklı bir haleti ruhiye ve duygular içerisinde bu şarkının girdabına kendimi kaptırırım. Rahmetle anıyoruz sevgili Azer Bülbül'ü. Efendim Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bu arada tabii ki günlerdir maalesef yine orman yangınları haberlerine bakıyoruz. Ciğerlerimizin yanışına gerçekten bu ormanların bu şekilde yakılıyor mu yoksa acaba doğal yollarla yanıyor mu bilemiyoruz. Bu konuda mutlaka ki yetkililer gerekli incelemeleri yapıyorlar. Varsa bir insan dahli, varsa bir kasıt mutlaka hak ettikleri cezayı en ağır şekilde çekmelerini diliyoruz. Bizler de bireysel olarak lütfen hani özellikle yaz aylarında hani yerlere sigara izmariti ya da herhangi bir yerde cam şişesi kırıkları ya da ateş ile alakalı bir takım konularda çok daha fazla hassas, çok daha fazla dikkatli olalım. Allah muhafaza diyelim. Tabii orman yangınlarından etkilenmiş olan illerde, ilçelerde, köylerdeki tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Günaydın Ordu Çatalpınar'dan Fatih Tikence şarkı fındık hasatı yapanlara gelsin demiş. Melih abi hayırlı yayınlar dilerim diyor. Çok teşekkür ediyorum. Tabii fındık hasadı yapan bütün dostlarımıza bereketli bir sezon diliyoruz inşallah. Melih kardeşim, Salih Erdoğan ben, Artvin Yusufeli Oşnak köyünden müşterilerimizle birlikte sizleri dinliyoruz selam ve duayla diyor. Allah razı olsun. Tabii şu an en çok ihtiyacımız olan şey dua. Ettikleri dualarda bizleri de hatır eden bütün güzel dostlarımızdan Allah razı olsun. Efendim 9.28 Türkiye'nin saatleri, Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikte olacağız. Bakalım nerelerdesiniz? 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj attığımız. Ayrıca Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını mümkünse takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına yorumlarınızı, mesajlarınızı yazmaya devam.

her zaman kırmızı çizgimiz. Sevgili Sinan Özen, teşekkür ediyoruz. Yine efsane, yine şahane. Efendim bugün Bodrum'da maşallah dostlar böyle toplanmışlar. Sadece Kral FM dinliyorlar. Bugün Bodrum'da gün kral günü. Bodrum'dan selamlar diyen Kırıkanlı Alpaslan, muhteşem Yalıkavak şehir tepesinde gün batımı diyor. Yapma ya, gün batımı. Ha, onun fotoğrafını göndermişsin ama daha gün yeni doğdu. Sevgili Alpaslan, selamlarımızı gönderelim. Yine benim çok kıymetli kadim dostum, sevgili Delikan, o da Bodrum'da yaşamaya başladı. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum buradan sevgili Delikan'a. Her şey gönlünce olsun. Tüm ailesine, Çelik ailesine de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Bakalım, Ankaralı tırcı Faysal demiş. Meliç'im, en son geçen hafta mesaj yazdım sana. San Francisco'nun güneyinden Teget'ten geçtim. Çok yoğundum, hiç durmadım ama şu an Pensilvanya'dayım. Krala hürmetler, kralcılara selamlar. Bakalım şöyle bir evet, ne yapalım? Hemen devam edelim. Sevgili dostumuz Faysal yazmış. Çok teşekkür ediyorum tabii ilgisi, alakası için. Allah razı olsun, sağ olsun, var olsun. İnsanın en büyük serveti sahip olabileceği riyasız, çıkarsız güzel dostlar ve dostluklardır. İnşallah Rabbim herkese nasip etsin. Efendim, bir yandan Instagram'dan, bir yandan WhatsApp'tan mesajları değerlendiriyoruz. Şöyle Baha sevenleri keyifli bir şarkıyla Melih'in sevgi çemberinde buluşturalım.

Mersin'den Berfin Rojda, selamlar olsun inşallah. Abi selamünaleyküm diyen Balıkesir'den Ahmet. Ahmetçim aleyküm selam. Meli abi Sinop yolunda giderken 5 kişi seni dinliyoruz diyen dostlar, yolunuz açık olsun. Zehra Genç günaydın, turla gezideyim, Meli şarkı sevdiklerime gelsin demiş. Nerelerde geziyorsunuz bilmiyoruz ama inşallah tadını çıkartın. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar demiş sevgili dostumuz. Çok teşekkürler. Zahide Hanım yazmış. Ferdi Baba çaldık ama ilerleyen dakikalarda yine çalacağız. Sevgili Mehmet Ali, Denizli Tavas'a biz de selam edelim. İzmir Karşıyaka İbrahim, Muhittin Doğan Kayseri'ye biz de selamlarımızı gönderelim. Sevgili Asi Gebze'ye selam olsun. Erdinç Ayık selamlarımızı gönderelim. Ustam Necmi Şenel için bir şarkı diyor. Salih Çat, çok teşekkür ediyorum, sevgilerimi, muhabbetlerimi gönderiyorum. Efendim şöyle ne yapalım? Hazır keyifli şarkılarla duyguları konuşturmaya başlamışken önce Ümit abiden, Ümit Besen'den ölümsüz bir klasik dinleyelim. Senden daha çok vefasız çıktı diyor. Vefalı çıktı. Tahta masa. Hemen ardına da son günlerin sevilen şarkısı Serkan Nişancı'dan Eller Üzer derken bu saati nihayetleyelim. Yeni saatin açılışında da yine nostaljinin şöyle zirvesinde bir ufak yolculuk yapalım. Şöyle biraz fasıl tadında keyifli şarkılar olsun. Melih Kaptan, tüm kral DJ'leri, hepiniz dört mevsim gibisiniz. Hepinizin ayrı güzelliği, ayrı bir heyecanı ve tadı var demiş. Balıkesir'den Adem İlgin, 1000 kişilik traktör kabin fabrikasında dinliyorlarmış. Biz de buradan Bigadiş'li tüm dostlara ve tabi işleri başında, mesaisi başında bizleri dinleyen bütün kralcılara sevgilerimizi göndermiş olalım. 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımızdan ve Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin altından mesajlarınızı göndermeye devam ediyorsunuz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.
2: Melih'in sevgi çemberi.

Efendim yeni saatin startını da vermiş olduk bu vesileyle. Melih'in sevgi çemberinde 12'ye kadar birlikteliğimiz devam edecek. Manisa Gördes'e selamlar gönderelim. Canım eşim Halime ve kızım için demişsiniz. Mesajım geliyor mu demişsiniz. Geldi okuduk ama çok yoğun geldiği için sırayla. Bornova'dan, İzmir'den yani ben Cevdet Karakurt. Yıllardır sizlerin takipçinizim. İstanbul'dan beri dinliyorum. İzmir'e geldim, yerleştim. Yayınlarınızı her zaman takip ediyorum. Allah'a emanet olun demiş. Allah razı olsun. İstanbul'dan Yaren Ürkmez'e, Antep'ten Mustafa şarkıyı hediye ediyoruz diye göndermiş mesajını. Teşekkürler. Her zaman severek dinliyorum Melih abi. Ermenek M tipi A2 koğuşunda yatan eşim Aykut'a bir şarkı demiş. Meral Demirkaya Allah kavuştursun. Samsun Kirazlık'tan Mustafa Taş bir şarkı istiyoruz. Allah'a emanet olun demiş. Çok teşekkürler. Günaydın canım abim. Hoş geldin. Temizlik yaparken seni dinliyorum. Şu an seni dinleyen canım babam, abim Ömer ve Zülküf için gelsin en güzel şarkılar. Diyarbakır'dan kocaman selamlar diyor sevgili Fatoş. Çok teşekkür edelim. Biz de Diyarbakır'ımıza selamlarımızı gönderelim. Edirne'den Ardahan'a güzel yurdun dört bir yanı. Yavru vatan Kıbrıs ve elbette dünyanın her bir yerinde kralcıyız kardeş diyen bütün güzel yürekler var olun.

0: Asil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Setur Yaz Show. Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampı

0: Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: Migros'tan Hodri Meydan 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Elazığ'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: Merhabalar, ismim Ali Gündoğdu, üniversitede güvenlik görevlisiyim. Solakzade Camii'de cumadan çıktıktan sonra Kral FM'i dinliyordum. Tam o sırada gördüm aracı ve şifreyi gördüm, hemen yanına geldim. Buradan bütün Kral FM ailesine teşekkür ediyorum, iyi günler.
3: İhsan Ayaz, Erzurum. Erzurum'da yaşıyorum, Kral FM dinleyicisiyim. Şifreyi söyledim, arabanın yanına geldim, hediye çekim aldım. Kral ailesine teşekkür ederim. Sıradaki parçayı eşim Semih'e hediye ediyorum, teşekkür ederim.
1: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
4: Melih'in sevgi çemberi.

0: sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı, küsmedim olmadı.
1: İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses diyelim. Efendim artık böyle 3 saatlik birlikteliğimizde saatler 10.24'ü gösterince maçın ilk yarısı tamamlanmış, kabul edilir değil mi? Selamun aleyküm Almanya Nürnberg'den. Aleyküm selam Nuh. Şu an yolda Kral FM dinleyerek vatana yolculuk yapıyoruz. Şarkı tüm gurbetçilere. Şu an Bulgaristan gümrüğündeyiz. Bulgarlar bildiğin gibi yine çile çekip çile çektirip bekletiyorlar demiş. Allah sabır versin. Melih Erzurum'dan Salih Gürbulak sınır kapısındayım. Eşlik ettiğin için teşekkür ediyorum. Benim için Müslüm Baba demişsin. Kamyon şoförü dostumuz vesilesiyle bütün uzun yol şoförlerine, kamyoncu, otobüsçü, minibüsçü, bütün dostlarımıza da selam olsun. Sakarya'dan selamlar. Şarkı Ferhat Sakarya, Fırat Sakarya ve tüm ailelere gelsin. Melih'cim okur musun diyor. Okuduk efendim. Bakalım, bravo, okuyanı severim. Benim bebeler de tıp fakültesinde okuyorlar New York'ta demiş. Eyvallah, Allah zihir ışıklığı versin bütün evlatlarımıza inşallah. Melih abi ahı gözlüm çalar mısın diyor. Sevgili Melih İstanbul'dan servis şoförü İsmet Yaşar, Orhan Baba'dan bir şarkı. Eşim Sevilay, oğlum Muhammed ve tüm servis şoförlerine demiş mesajında. Efendim ne kadar güzel. Tabii herkes bir dünya telaşesinde. Herkesin bir işi, herkesin bir hesabı, herkesin bir hedefi, herkesin bir hayali var. Ve dünya var oldukça bu mücadeleler devam edecek. Allah önce sağlığımızı nasip etsin. Evlatlarımızla, ailemizle, sevdiklerimizle huzurlu bir ömrü lütfetsin. Sonrasında da inşallah hayal ettiğimiz ne varsa bizim için güzel olacakları, bizim için hayır olacakları da hayatımıza lütfetsin inşallah. Efendim 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor.

Ortak kaderi paylaşan bütün kaderdaşlara selam olsun. Sen de bizdensin. Orhan Gencebay'ın muhteşem klasiği Semih Cenk'le Melih'in sevgi çemberinde ne oldu? Paylaşmış olduk tabii. Güzel oldu, keyifli oldu. Efendim 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj attığımız. Ayrıca Instagram kullanan kralcılar Melih'in sevgi çemberi hesabında son paylaştığım görselinde hemen altından mesajlarını, isteklerini bana yazıp ulaştırmaya devam ediyorlar. Bir oradan bir oradan okuyalım ki kimsenin kimsede hatırı kalmasın diye düşünüyoruz. Gülay Hüseyin Çelik yazmış. Ben Gülay, Fransa'dan anavatana yollardayız. Eşim Hüseyin, kızlarım Melis, eşi Dilara ve eşi için bir şarkı. Muazzez Ersoy çaldım ama az önce, inşallah denk geldiniz. İzmir Ayakkabıcılar Sitesi'nden Tanju, selamlarımızı gönderelim. Melenli Gürcü kızına, sevgili Özlem Hanım'a, Türk İş Bosun. Sinan Özen'den çaldık az önce. Melih Bey Sivas'tan sevgiler, şarkılar sizlere ve kralcılara diye gelen bir mesaj. Muhammed Nursima, ben şöyle eşim Resul için bir şarkı diye gelmiş bir mesaj. Melih iyi yayınlar diliyorum. İzmir'den Serap'ın mesajı. Bakalım İzmir'de, Balıkesir'de halat fabrikasında çalışan dostlarımıza. Gemlik'ten Fatih Bakkal, Pendik'te eczacı olan kızım Şeyda Nur, Sergin için bir şarkı çalmanızı istiyoruz demişler. Ne mutlu tabii, bir annenin bir babanın en büyük mutluluğu evlatlarının okuyup ellerinin ekmek tuttuğu, güzel işlerde başarılı bir hayat kurduğu, evlenip mutlu bir yuva ile kendilerine güzel torunlar verdiği bir ömür değil mi? Bütün annelerin babaların hayalleri. Allah gönlünüzce versin. Rabbim tüm evlatları analara babalara bağışlasın inşallah. Bizde kral hiç kapanmıyor. Severek dinliyoruz. Annem Meral ve canım babam Aykut için bir şarkı. Ermenek M tipi A2 koğuşunda dinliyor. Babamı çok seviyorum. Özledim. Onlara sürprizim olacak demiş. Tüm kader mahkumlarına ve onların yollarını gözleyen tüm yakınlarına da Allah kavuştursun diyelim. Efendim 10.36 Kral FM'de saatler, 12'ye kadar Melih'in sevgi çemberi emrinize amade.

0: yalnız. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Vallahi nefis bir ses, enfes bir yorum sevgili Özgür Alter. Teşekkür ettik efendim, renk kattı değil mi? 10.55 oldu Türkiye'nin saatleri. Bu saatin noktayı da sevgili Ebru Gündeş'ten şahane bir şarkıyla ne yapalım koyalım. Melih abi yayınlar İstanbul'dan. Tuğrul, bugün eşim Dilek'in doğum günü, canlı yayında kutlar mısınız onu? Çok seviyorum. Bir de anons ederken kayıt alıp bana atabilir misiniz derken. Onlar elbette ki zor işler ama şu an inşallah dinliyorsanız sevgili Tuğrul'dan çok sevdiği biricik eşi Dilek'e nice yıllar dileklerini iletelim. Ayrıca bugün doğum günü olan bütün güzel dostlarımıza da inşallah sağlıklı saatli güzel bir ömür diliyoruz. Balıkesir'den Zöhre, şarkı kızım Zeynep oğlum Mehmet Efe için demişler. Melih Bey Kocaeli'nden Mehmet, eşimle şu anda balık tutmaya gidiyoruz. Giderken eşime selam söyleyin demiş. Hadi bakalım, rastgele değil mi? Öyle derler. Söğüt Marmaris'ten selamlar diyen bir dost. Aleyküm selam. Moskova'dan selamlar Kürşat, ben atölyedeyim. Yalnızım. Çalışıyorum, sizleri dinliyorum. Rusya'da olan tüm Türk vatandaşlarına Müslüman, Müslüm Baba'dan yazacaktın herhalde. Müslüman Baba'dan yazmışsın. Bizdekilerin hepsi Müslüman Baba, merak etme. Bir şarkı demişsin. Eyvallah diyoruz biz de. Bu arada tabii Ukrayna-Rusya arasındaki yıllardır süregelen savaşın inşallah sizlere olumsuz bir etkisinin olmamasını ümit ediyoruz. Tabii yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinin hayata geçip vücut bulmuş halini tüm insanlık adına da diliyoruz. Evet, bu saatin final şarkısı, hemen ardına yeni saatin startını muhteşem bir babalar restoriyle gerçekleştireceğiz. 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karaysalı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye yine alevlerle mücadele ediyor. Bu hafta özellikle yurdun batısında etkili olan şiddetli rüzgar ve sıcak hava yangınları tetikledi. Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında çok daha dikkatli olunması tavsiye ediliyor. Avrupa'da aşırı sıcaklar kıtanın su tedarikini buharlaştırıyor. Kıta genelinde tarımsal kayıplar arttı. Romanya 1 milyon hektardan fazla tarım alanını kaybetti. Depozitosu olan ambalajlar, yani DOA sistemi, yaygınlaşmaya devam ediyor. Artık depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerden de iade işlemi yapılabilecek. İade edilen her ambalaj için vatandaşlar 1 lira kazanırken hizmet veren işletmeler 50 kuruş teşvik bedeli alacak. Balon balığı avcılığı sonuç verdi. 6 yılda 276 bini en zararlı tür olan benekli balon balığı olmak üzere toplamda 665 bin balon balığı ekosistemden uzaklaştırıldı. Uygulamayla biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlanıyor. ODTÜ sahilinde deniz kaplumbağalarının yuvaları titizlikle korunuyor. Mersin'in Erdemli ilçesindeki sahilde akademisyenler ve gönüllü stajyer öğrenciler 35 yuva tespit etti. Anaç kaplumbağaların yumurta bırakmayı sürdürdüğü yuvalar, kafesler ve uyarı tabelalarıyla koruma altına alındı. Aksaray'da göçmen kuşların yuvalama alanı olan Tuz Gölü hareketli günler geçiriyor. Kuluçkadan çıkan 10 binden fazla yavru flamingo sulak alanda eşsiz görüntüler oluşturdu. Bu yıl 12.800 yavru çıkışıyla son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı.
2: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Melih'in sevgi çemberi.

0: aslında sevmek bir fedakarlık sözleşmesi.
1: Değil mi?
0: Karşılıklı. Herkes mutlaka karşısındaki sevdiğinin elbette haklarını, çıkarlarını, duygularını göz önünde bulunduracak. İlla her yerde ben haklıyım gibi değişik egolarla böyle mevzuyu kirletebilecek, bu ilişkiye zarar verebilecek, hatta içinden çıkılmaz durumlara sebebiyet verecek aşırılıktan her daim kaçmalı diye düşünüyoruz. İnşallah karşılıklı sevdiğinizde bir ömür boyu mutlu olun. 11.08 Almanya Bonn Melek tüm gurbetçiler için bir şarkı demiş. Kastamonu Seydiler'den Muhammed Çakır, eşim ve kızım Esra ile dinliyoruz demişler. Bursa'dan Hatice Kızılca, Ferdi Baba'dan bir şarkı demişsiniz ki şimdi Babalar Resteli'ne başladık. Ferdi Baba'dan şahane bir şarkı dinleteceğiz inşallah. Melih kardeşim günaydın. Bir anons rica etsem. Gecelerin yargıcı kayıp. Endişe içindeyim. Sağlıklı mı? Sağlıklı mı? Sağlıklı demiş diye gelen bir mesaj ama anlamadım. İnşallah eğer muhatapları duyduysa birbirinize haberdar edin. Melih Bey, ben Hacer Konya'dan yazıyorum. Evimde yufka yapıyorum. Canım abim Erkan, eşi yengem Serap ve yeğenlerim için bir şarkı istiyoruz demişler. Kral efendim, bugün eşim Yunus'un doğum günü. Onun için bir şarkı istiyoruz. Canım eşim, iyi ki doğdun. Nice senelere diyor. Maşallah. Bugün eşler birbirlerinin doğum günlerini kutluyorlar. Yakışır. İnşallah bir ömür boyu hep böyle sevgiyle, muhabbetle, güzellikle, birbirinizi güzel düşüncelerle sayarak, severek yarınlar yaşamanız nasip olsun. Ankara'dan Kral Sayıcı, tüm ayakkabıcılara bir şarkı Melih'cim diye gelmiş mesaj. Hay hay dedik. Hemen ne yapalım? Baba Ferdi, benim gibi sevenler. Ardına da Müslüm Gürses'ten bugün gelen mesajlarda yoğun istekler var. Her zaman olduğu gibi iki güzel Baba Müslüm şarkısı belirledim. Müslüm Baba sevenler radyonun sesini de biraz açsınlar. Az sonra Babalar Restali Baba Müslüm'le devam edecek.

0: kelle.
1: Bir duamız vardı Tanrı'dan bizim, ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için, hani ölümsüzdü.

0: nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ah, çok geçiyorsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Setur Yaz Show.
5: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor.

0: Aksiye yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Rahmetle, saygıyla anıyoruz sevgili Güllü. Mirası güzel şarkıları sevenleriyle buluşturmaya Kral FM'de devam. Mustafa Kemal Paşa'dan Osman Gümüş, şarkı tüm kralcılara ve Bursa sporlulara demiş, yakışır. Çanakkale Gelibolu Küçük Sanayi'den Pınar, rica etsem Müslüm Baba demişsiniz ama tabii mesajı sonra okuduk, şarkıyı peşin çaldık. Peşin satan esnaflar gibiyiz. Soma'dan sevgiler, ailemle birlikte Dikili'ye tatile gidiyoruz. Eşim Yücel, kızım Ecrin, oğlum Emir Asaf için bir şarkı. Bakalım şöyle bir, abicim isteğim hanım evde mesajı bekliyor, lütfen okuyun. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler. Kelkitli Mahmut Gürel, şarkıyı çok sevdiğim eşim sultanıma, kızım Seraya doğru mu? Ve Abdullah'ıma diye gelmiş bir mesaj okumuş olduk. Bu arada Kuşadası yolunda şu an bizi dinleyen sevgili Hasan abicim, Hasan Yeşil Yurt şu an radyosu başında. Kıymetli bir ağabeyim Bayrampaşa'dan, değerli bir dostum, kıymetli bir büyüğüm, sevgili Hasan Yeşilyurt'a ve eğer araçlarında beraber seyrettikleri dostları varsa onlarla birlikte sevgilerimizi, hürmetlerimizi iletmiş olalım. Artık son demler, Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

ekmeğine güvenir. Ne geç yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere?

0: Kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibisin.

custom 9 artı 1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.

Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Eyvallah Diva. Allah'a ısmarladık millet mi desek? Efendim 11.54 oldu Türkiye'nin saatleri. Güzel bir cumartesi günü. 09 itibariyle başladığımız birlikteliğimizde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. 12 itibariyle mikrofon başında sevgili Harbi Kız olacak. Harbi Kız'a kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. İnşallah yarın sabah yine aynı saatlerde 09-12 arası Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.

0: Anlatamadım. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: gelmez ola.
1: Alemin Kralı'ndan, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'den herkese sevgiler, selamlar. Sevgili Melih'e çok teşekkür ediyorum. Güzel bir cumartesi günü yine beraberiz dostlar. Programımıza bir hediye çeki vererek başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki Kral FM'in etkinlik otobüsü Türkiye'nin dört bir yanını dolaşmakta. Bugünkü durağı ise Elazığ. Elazığ'da bizi dinleyen krallarımız. Kral uygulamasını lütfen telefonunuza indiriniz. Hemen bulunmuş olduğu konumu size söyleyeceğim ama öncesinde şifremiz Harput Kalesi. Harput Kalesi bugünün şifresidir. Bunu da unutmayın. Şu anda Kral FM'in etkinlik otobüsü Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri beklemekte. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda Kral FM'in etkinlik otobüsünü göreceksiniz. İlk ulaşan dinleyicimize 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini vereceğiz. Bakalım bugünün şanslı dinleyeni kim olacak? Kral FM etkinlik otobüsü Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda, şifremiz Harput Kalesi. Heyecanla dinleyicimizi bekliyoruz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
1: Garanti BBVA.
0: İlaç gibi radyo.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Senin yanında Akbank.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: daha çekici.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Elazığ'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifre ile birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Merhabalar, ismim Ali Gündoğdu, üniversitede güvenlik görevlisiyim. Solakzade Camii'de cumadan çıktıktan sonra Kral FM'i dinliyordum. Tam o sırada gördüm aracı ve şifreyi gördüm, hemen yanına geldim. Buradan bütün Kral FM ailesine teşekkür ediyorum, iyi günler.
4: İhsan Ayaz, Erzurum. Erzurum'da yaşıyorum, Kral FM dinleyicisiyim. Şifreyi söyledim, arabanın yanına geldim, hediye çekim aldım. Kral ailesine teşekkür ederim. Sıradaki parçayı eşim Semiha hediye ediyorum, teşekkür ederim.
2: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Yıldız ablamızda her tarzın hakkını veren çok özel bir sestir. Ferdi abimizin bu güzel şarkısına da ayrı bir renk katmış. Hemen sonrasında arabesk müziğinin güçlü yorumcularından biri olan Haktan'la yayınımıza devam ediyoruz. Ne seninle oluyor ne de sensiz yaşanıyor diyor. Gerçekten böyle sevgiler de vardır ama samimi olan sevgilerde insana yük değil, huzur olur. İnşallah siz de huzuru bulursunuz diyelim. Bu şarkıyı da hakkıyla dinleyelim bakalım.

0: anonsumu duyar duymaz Elazığ'da bizi dinleyen Kralcılarımızdan bir şanslı dinleyenimiz hemen Kral FM'in etkinlik otobüsü ulaştı. Hediye çekini kazandı. Güzel günlerde kullansın. Bakalım bizlere neler söyleyecek.
1: Merhaba. Cihan Can Polat ben. Kral FM'i dinlerken Harbi Kız'ın söyleminde Kral otobüsünün Elazığ'da olduğunu öğrendim. Geldim ve hediye çekimi aldım. Teşekkür ederim. Tüm sıradaki şarkıyı tüm Elazığlılara armağan ediyorum.

0532 203 92 00 WhatsApp numaramızı demiştik. Mesajlar içerisinde Bursa'dan programımızı dinleyen krallarımız da var. Orhan Gencebay'dan etkili bir reçete tabii ki programımızda dinlemede kal duyacaksın. Denizli Tavas'tan Mehmet kardeşim, seni de bu güzel şarkılara dahil edelim. Yavru Vatan'dan programımızı takip eden Pınar'cığım, canımsın benim. Bu şarkıyı sana ve sevdiklerine de armağan ediyorum. Balıkesir'den selamlarını gönderen sevgili Osman Kuş kardeşimize ve çok sevdiği çalışma arkadaşlarına selamlarımızı iletelim. Berber bir sevgili Ahmet Furkan kardeşimiz, dükkanında bizleri dinleyen müşterilerine de sevgiler, selamlar. Bu şarkıda umuyorum ki duygularınıza tercüman olacaktır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar

0: Senin yanındayız.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajları şöyle bir bakalım istiyorum. Söğüt'ten Marmaris'ten sevgili Mevdu abicim selam olsun sana ve sevdiklerine. İyi tatiller. Mamer Koçak İzmir Burca'dan bizi dinleyen Krazor'umuzdan. Bugün doğum günü olan dinleyicilerimiz de var. Sevgili Dilekciğim sen de onlardan birisin. İstanbul'dan sevgili Tuğrul kardeşim diyor ki çok sevdiğim eşimin dileğimin doğum günü. Ona olan duygularımı dile getirecek bir şarkı yeryüzünde yok ama onu çok sevdiğimi söylersen çok mutlu olurum harbi kız demiş. Dilekciğim çok şanslısın, seviyorsun, seviliyorsun, mutluluğunuz, aşkınız daim olsun. Doğum gününde kutlu olsun güzelim benim. Ben aşk-

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdoker ben. Bugün 1 Ağustos Cumartesi, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. İki kentte alevlerle mücadele devam ediyor. Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Susurluk'taki yangının yerleşim yerleri için tehdit oluşturmadığını açıkladı. Bahçede kaynak yaparken yangına neden olan iki kişi de tutuklandı. Aydın'ın Çine ilçesinden de sevindiren haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çine'de alevlerin enerjisi büyük oranda düşürüldü dedi. Antalya'nın Alanya, Muğla'nın Fethiye, İzmir'in Foça ilçesindeki yangınlar da kontrol altında. Bakan Yumaklı geçtiğimiz saat diliminde orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin güncel bilgileri ve uyarıları paylaştı.
2: Rüzgarın şiddetini artırdığı çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettik. Bunların 162'si orman dışında çıktı. An itibariyle çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Maalesef Susurluk'ta yeni bir yangın başladı ve an itibariyle bunun da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Balıkesir Gömeç'teki bütün uyarılarımıza rağmen bir vatandaşımızın evinde yaptırdığı kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlarla başladı. Lütfen herhangi bir şekilde dışarıda bir ateş yakmayalım. Ateşe, aleve sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmayalım ve en ufak bir yangın emaresi görüldüğünde de 112'yi arayalım.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı Yaz Okulları finaline katıldı. Etkinlikte konuşan Erdoğan, TÜGVA'nın yaz okullarına rekor katılım olduğunu söyledi. Teknofest kuşağına vurgu yaptı.
3: TÜGVA bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Türkiye Gençlik Vakfımız sadece bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline geldi. Türkiye Yüzyılının mimarları maşallah yine coşkusuyla, heyecanıyla, tutkusuyla göz dolduruyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yol başçıları Teknofest kuşağı maşallah yine yeri göğü inletiyor.
1: 15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan ekipteki son FETÖ mensubu yakalandı. 10 yıldır firari olan eski yüzbaşı Burak Karatepe kırmızı bültenle aranıyordu. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dede Taş'la birlikte 3 kişi tutuklandı. Soruşturma, yapı ve iskan ruhsatı işlemleri sırasında usulsüzlükler iddiasıyla başlatıldı. Hakkında soruşturma başlatılan Cem Küçük için tutuklama kararı verildi. Küçük'ün katıldığı televizyon programlarında kullandığı ifadelerde yanlış bilgiyi alenen yaydığı belirtildi. Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında da gelişme var. Gözaltındaki 5 şüpheli daha tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ünlü isimler ifade vermeye devam ediyor. Eda Ece, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Berna Leç'in de ifade işlemlerini tamamladı. Soruşturma kapsamında bugüne dek 18 ünlü isim ifade verdi. Oyuncu Şahan Gökbakar, Farah Zeynep Abdullah ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ın da ifade vermesi bekleniyor. İstanbul'da uyuşturucu ve yasa dışı bahisle ilgili önemli operasyonlara imza atıldı. Adalet Bakanı Gürlek, Ambarlı Limanı'ndaki bir gemide yapılan aramada 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Başta 0850'li hatlar olmak üzere çeşitli numaralar üzerinden cep telefonlarına yasa dışı bahis reklamları gönderdiği belirlenen 33 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturmalar devam ediyor. Adalet Bakanı Gürlek ayrıca 2 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığı bilgisini de paylaştı. Sosyal medyada tetikçi ilanı veren, suç örgütlerini öven kişilere yönelik emniyet ve MIT ortak operasyon düzenledi. 216 kişi yakalandı. Motorin fiyatı 3 lira 71 kuruş arttırıldı ve bazı illerde fiyat 82 liraya ulaştığı zamların vergiden karşılanmasını sağlayan Eşel Mobil uygulaması ise kademeli olarak sonlandırılacak. Merkez Bankası enflasyon görünümü olumsuz etkilenebilir uyarısı yaptı. 6 Temmuz'da 64 lira olan motorin ayın son günlerinde 82 liraya kadar çıktı. Pazartesi günü açıklanacak Temmuz enflasyonunda tahminler aylık %2'ye yakın artışa işaret ediyor. Emekli aylığından prim borcu kesintisi başlıyor. Yasa 1 Ocak'ta çıkmıştı. Uygulamaya ilişkin tebliğ 81 il müdürlüğüne gönderildi. Kanunla Sosyal Güvenlik Kurumu'na %25'e varan kesinti yapma imkanı verilmişti ancak SGK oranı %10 olarak belirledi. Kesinti için icra takibi ya da muvafakiyet aranmayacak. Meclis Genel Kurulu'nda milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren öğrenci affı teklifi kabul edildi. Düzenleme ile eğitimini yarıda bırakanlar yeniden üniversite sıralarına dönebilecek. Sınır ötesine bakalım. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bir kez daha balistik füzelerle hedef aldı. Saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'de yaşanan kitlesel göç hareketi büyük ölçüde sona erdi. Fas'tan yüzerek Septe'ye varmaya çalışan 57 göçmen denizde yaşamını yitirdi. İspanya İçişleri Bakanlığı Perşembeden bu yana yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin sınırı geçtiğini açıkladı. Pakistan'da dağcıların üzerine çığ düştü. Kaybolan 10 dağcıdan 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Elazığ'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. FIFA Dünya Kupası'nı da kapsayan ticari haklarının bir bölümünü yatırımcılara satma planından vazgeçti. Karar UEFA'nın başını çektiği üye federasyonlardan gelen tepkilerin ardından alındı. Fenerbahçe sosyal medyadaki spekülasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Başkan Aziz Yıldırım'ın İrfan Can Kahveci'nin geleceğiyle ilgili yaptığı açıklama ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda görüştüğü yönündeki iddialar yalanlandı. Beşiktaş'ın genç oyuncusu Devrim Şahin Bodrum Futbol Kulübü'ne kiralandı. Profesyonel kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Şahin A takımla 6 maçta görev aldı. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftayla birlikte sıcaklıklar 4 ila 8 derece daha artacak. Bugün İstanbul rüzgarlı 29, Ankara açık 30, İzmir rüzgarlı 37, Bursa rüzgarlı 32, Antalya güneşli 37 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, maalesef her yaz olduğu gibi bu yaz da orman yangınlarıyla mücadele içerisindeyiz. Üzülüyoruz çünkü vatan sadece üzerinde yaşadığımız toprak değil, vatan nefes aldığımız ormanlar, içtiğimiz sular, işte geleceğe bırakacağımız bu önemli emanete bizim sahip çıkmamız mühim. Çünkü vatanı seven onun her karış toprağına da her ağacına da gözü gibi bakar. Gözü gibi bakanlar var ama gözü olanlar da var. O gözü olanların Allah her türlü cezasını versin inşallah. Peki, devam ediyoruz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
4: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

Ferdi abimiz sensin beni bu hallere düşüren diyor. Gerçekten de öyle. İnsan en büyük yarayı düşmanından değil, en çok güvendiğinden alıyor. Bu yüzden de kimseyi suçlamadan önce kalbimize şunu sormamız lazım. Her gelen ömürlük değil, değil mi? Bazıları sevmeyi, bazıları da vazgeçmeyi öğretmek için geliyor. Önemli olan yaşadıklarımızdan ders çıkartabilmemiz, bizi yorana değil, bize huzur verene bir seçebilmek de öyle kolay olmuyor. Bazen kaybedeceğiz, bazen kazanacağız, bazen güleceğiz, bazen ağlayacağız. Hayat bu işte kardeşim. Peki devam ediyoruz. Ferdi abimizin yine çok sevdiğim şarkılarından biri. Uzun zamandır da paylaşmıyorduk. Radyomuzun sesi birazcık açabilir miyiz? Aç sesini kardeşim.

Yılbaşçılarımızdan mesajlar geliyor. Selam olsun her birine. Yollarda seyir halinde bizi dinlemekte olan Atilla Ünal Kral'a selam, damara devam demiş. Eyvallah kardeşim, Frankfurt'ta da yazalım reçetemizi. Ercan abicim, Balıkesir'den selamını aldım. Bursa'dan programımızı takip eden kralcılarımızdan sevgili İlker, bugün 30 yıllık hayat arkadaşımın, eşimin yani can tanemin Zenan Hanım'ın doğum günü demiş. Bugün doğum günü kutlamaları belli ki programımızda olacak. Çanakkale'liymiş sevgili İlker abimiz. Bursa'dan selamlarıyla birlikte doğum günü mesajını göndermiş. Zenan Hanım, sizin de doğum gününüz kutlu olsun. Sağlıkla, huzurla, musmutlu yaşayın birlikte inşallah. Bu şarkı benden sizlere armağandır.

Programımızın sonuna doğru yaklaşırken şöyle mesajları da bir toparlayalım istiyorum. Kayseri'den İhsan Akşehirli sıradaki şarkıyı Fevzi Akın'a armağan etmiş. O da terziymiş. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı işler, bol kazançlar. Nazlıcan nasılsın, iyi misin? Tüm güzel şarkılar benden de sana armağan olsun. Halbucim şarkıların ilaç gibi demiş. Balıkesir Sınırgı'dan Eren Ayan'dan da tüm sevdiklerine selamlar. Biz de selamını ilettik. Erciyes'ten üniversitede bize dinlemekte olan sevgili Mustafa Bölük abicim tüm çalışma arkadaşlarına armağan etmiş. Ahmet Öztaş, Abdurrahman Vural, Erhan Zeybel, Üzeyir Kılıç, ekip bayağı bir kalabalık. Selam olsun her birine. Isparta'dan Gülten'cim, canımsın benim. Sana da sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz. Yüksel Ak abimiz de yoklamada ben de varım harbi kız demiş. Eyvallah, her zaman var olasın. Son olarak da sevgili Ebru'cum, Mardin'den selamını aldım. Sıradaki şarkı sana da ve anneciğine de armağanımızdır.

0: Öyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibisin.

0: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında gri

Halimi Kralı'nda 2 saatlik zamanı geride bıraktık. Programımızın nihayet erdirme zamanı geldi dostlar. Benden hemen sonra sevgili Melis sizlerle birlikte olacak. Ona da kolaylıklar diliyorum. Keyifli bir yayın sizleri bekliyor. Yarın yokum ama pazartesi günü nasip olursa saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Her birinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Bana müsaade.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karayısalı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, 1 Ağustos 2026 günlerden cumartesi, saatler 14'ü gösterdi. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda kralcılarımızla buluştuk. Taktık kulaklığımızı. Benim için yola çıkma vaktidir. Sevgili arkadaşım Harbi Kız'dan yayını devraldım. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Saat 16'ya kadar dolu dolu bir program yapacağız sevgili kralcılar. Hediye çekim var. Otobüsümüz Elazığ'da. Özellikle Elazığ'da bizi duyan, dinleyen kralcılarımıza henüz programın başındayken seslenmiş olalım. İkinci saatimizde şifremizi vereceğim, konumumuzu vereceğim ve hediye çekimizi bir kralcımıza takdim edeceğiz. Hazırsak başlayalım. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Ford Custom 9 artı 1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Bes, bes, bes, Allianz'dır. Bes, bes, bes, Allianz.

0: 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Elazığ'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifre ile birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Merhabalar, ismim Ali Gündoğdu. Üniversitede güvenlik görevlisiyim. Solakzade Camii'de cumadan çıktıktan sonra Kral FM'i dinliyordum. Tam o sırada gördüm aracı ve şifreyi gördüm. Hemen yanına geldim. Buradan bütün Kral FM ailesine teşekkür ediyorum. İyi günler.
4: İhsan Ayaz, Erzurum. Erzurum'da yaşıyorum. Kral FM dinleyicisiyim. Şifreyi söyledim. Arabanın yanına geldim. Hediye çekim aldım. Kral ailesine teşekkür ederim. Sıradaki parçayı eşim Semiha hediye ediyorum. Teşekkür ederim.
2: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Evet, saat 14'te sevgili arkadaşım Harbi Kız'dan yayını devraldım. Şarkılarımı çalmaya başladım. Bugün programım çok dolu sevgili kralcılar. Hem Diyalent davetiyesi vereceğim, hem otobüsümüz diyar diyar dolaşmaya devam ediyor. Bugün Elazığ'dayız. Geçtiğimiz 3 gün Erzurum caddelerindeydik. Erzurumlu kralcılarımızla buluştuk. Oradan rotamızı Elazığ'a çevirdik. Oradayız birkaç gün. Oradaki kralcılarımıza hediye çeklerimizi dağıtacağız. İkinci saatimizde otobüsümüzün konumunu, aynı zamanda şifreyi paylaşacağım. Önden şu bilgiyi vereyim ama bu maratona katılacak olan dinleyicilerimiz, hediye çekini kazanmak isteyen dinleyicilerimiz telefonlarına şimdiden kral uygulamamızı yüklesinler. Bu önemli bir ön şart. Tekrar hatırlatmış olayım. Şimdi de Violent davetiyemi vereyim. Hazırsanız, oralardaysanız, böyle çoluk çocuk gitmek isterseniz yanınıza 3 kişiyi daha alacaksınız. Toplamda 4 kişi olarak sabahtan akşama kadar, hani deyim yerindeyse, çocuklar gibi eğlenmek isterseniz bir kralcımıza Violent davetiyesi vereceğim. Herhangi bir çekiliş yok, soru yok, kura yok sevgili kralcılar. İlk mesajı gönderen kralcımız Violent davetiyemizin sahibi olacak. 532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımıza şu an anonsun biter bitmez gelen ilk mesajın sahibi bugünün talihli kralcısı olacak.

Evet, bugünün Violent kazananını hemen açıklayayım. Biraz önce anons ettim. İlk mesajı gönderen dinleyicimizi yanına 3 kişiyi daha alabileceği şekilde Violent'te ağırlayacağız. Kral FM'in davetlisi olarak dedim. Sevgili Çınar, ilk mesajı gönderen dinleyicimiz oldu. Yine mesajlar yağmur gibi yağdı. Yani gönül istiyor ki bütün kralcılarımızı gönderelim ama yaz sonuna kadar, okullar açılana kadar Violent davetiyesi vermeye devam edeceğiz. Hem Kral FM ailesi olarak hem kardeş radyomuz Kral Pop'ta da davetiye dağıtımı var sevgili kralcılar. Bugün olmadı ama bir sonrakine inşallah sizlere de davetiyemizi vereceğiz. Çınar'cığım iyi eğlenceler diliyorum. Yanına 3 kişiyi daha alacaksın. Violent'in kapısına gittiğinde oradaki çalışan arkadaşlarımıza adını soyadını söyle, kimliğini göster. Arkadaşlarınla ya da ailenle, kiminle gideceksen şöyle kapısından içeri gir, gün boyunca sınırsızca eğlen. İnşallah şansın hep böyle yaver gider hayat boyunca. İyi eğlenceler diliyorum şimdiden. Adın, soyadın ve telefon numaran ekipteki arkadaşlarımıza şu an itibariyle iletiliyor. Ne zaman istersen gidebilirsin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: senin yanındayız.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Kral FM Haber.
1: 1 Ağustos Cumartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Aydın, Çine ve Balıkesir Susurluk'ta alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Balıkesir'in Marmara ilçesinde yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangına müdahale ise devam ediyor. Tehlike henüz geçmiş değil. Zaman zaman bölgede rüzgar etkisini artırıyor. 15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan ekipteki son FETÖ mensubu da yakalandı. 10 yıldır firari olan eski yüzbaşı Burak Karatepe kırmızı bültenle aranıyordu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ekonomik bağımsızlığın ve yerli üretimin önemine vurgu yaptı. Türk Gün gazetesindeki röportajında Bahçeli temel hak ve özgürlükleri korumak dışında devletin asli görevlerinden biri de üretim faaliyetlerinin kurulmasını sağlamaktır dedi. Bahçeli üretimi süren milli savaş uçağı Kaan ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elman'ın da sadece birer teknolojik kazanım olmadığını söyledi. Savunma sanayinde bir Türkçe gerçeğiyle karşı karşıyayız ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin değişti mi? Bu soru parti sözcüsü Müslüm Sarı'ya soruldu. Sarı bu konuya tartıştık sonra açıklama yapılacak diye yanıt verdi. Gürsel Tekin ise bana yapılan bir bildirim yok, 16 Ekim'e kadar görevimin başındayım ifadelerini kullandı. Müslüm Sarı ayrıca CHP'de kalan bazı milletvekilleri içinde disiplin sürecinin başlatılacağını söyledi. CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez bugün düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı rozetle AK Parti'ye katılıyor. Törende tutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yerine göreve gelen Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Aslan da AK Parti rozeti takanlar arasında yerini alacak. İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın da bugünkü organizasyonda İyi Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. dalga operasyonda gözaltındaki belediye başkanı Sinem Dedetaş'la birlikte 4 kişi tutuklandı. Böylece İstanbul'da tutuklanan CHP'li belediye başkanı sayısı 16'ya yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki faili meçhul dosyanın daha yeniden açıldığını ve faillerin yakalandığını duyurdu. 17 yıl önce bir bebeğin öldürülmesine ilişkin soruşturmada bebeğin babası tutuklandı. 4 yıl önce Adana'da işlenen bir cinayetle ilgili de 5 kişi cezaevinde. İstanbul'da uyuşturucu ve yasa dışı bahisle ilgili önemli operasyonlara imza atıldı. Ambarlı Limanı'nda bir gemide yapılan aramada 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Cep telefonlarına yasa dışı bahis reklamları gönderdiği belirlenen 33 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Soruşturmalar sürüyor. Eskişehir'de özel sektöre ait bir maden ocağında bir dönem çalışan işçiler alacakları için yine eylemde. Türk İş Başkanlar Kurulu üyeleri de madencilere destek için eyleme katılıyor. Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, bu haksızlık bir an önce çözülmeli dedi.
2: Bu arkadaşlarımız günlerdir alamadığı ücretlerinin, alamadığı kıdem tazminatının, alamadığı toplu iş sözleşme farklarının, 3 aydan beri alamadığı maaşlarından dolayı bu meydanlarda mücadele etmektedirler. İşçinin alın teri kurumadan hakkı verilir denir. Buna maalesef hiç kimse uymamakta. Bu arkadaşlarımızın haklarını almak için Türk İş olarak yanlarındayız, arkalarındayız. Onlarla birlikte yapılması gereken neyse onu da yapacağız. Bu arkadaşlarımıza herkesin destek olmasını istiyorum. Hakların en kısa zamanda da ödenmesini talep ediyoruz.
1: Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Temmuz ayı verilerine göre markette fiyatı en fazla artan ürün %86.2 ile sivri biber olurken en fazla ucuzlayan ürün %49 ile karpuz oldu. Üreticiyle market arasındaki en yüksek fiyat farkı %461.2 ile havuçta görüldü. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir haber, Meclis Genel Kurulu'nda öğrenci affı teklifi kabul edildi. Düzenleme ile eğitimini yarıda bırakanlar yeniden üniversite sıralarına dönebilecek. Teklifin mimarlarından MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, düzenlemenin diğer aflardan farkını anlattı. Umarım fırsat değerlendirilir dedi.
3: 4 milyon öğrencimiz aftan faydalanacak. İnşallah bu fırsatı da gençlerimiz çok iyi değerlendirecekler. Diyelim ki okumaya tekrardan karar verdi. Kazandığı üniversitede Mersin Üniversitesi misal inşaat mühendisliğinde okuyor idi ama bırakmak zorunda kaldı. Gidiyor başvuruyor bu 4 ay içerisinde ama şu anki hayatını da lafın gelişi Ankara'ya kurguladı. Buraya başvuruyor, kaydını oluyor, Ankara'ya yatay geçiş yapma imkanı var. Ben de üniversite sınavına girdim. Neden girdim? Gençlerimiz neler yaşıyor? Hala 41 yıl önceki stres, korku devam ediyor mu? Maalesef devam ediyormuş. Onun için sınava girdim. Siyaset ve kamu yönetiminde okumayı planlıyorum.
1: İstanbul Silivri'de rüzgar nedeniyle yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın da denize girmek yasaklandı. Yetkililer can güvenliği tehlikesi açısından uyarılarını sürdürüyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Elazığ'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Kasımpaşa yeni sezonda İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek Hull City ile bugün özel maçta karşılaşacak. İstanbul'daki mücadele saat 19'da başlayacak. Basketbol 18 yaş altı erkekler Avrupa Şampiyonası'na yarı final ve klasman maçlarıyla İtalya'da devam ediliyor. Türkiye 5 ve 8.lik klasman maçında bugün saat 16.30'da Almanya ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a verilen hak mahrumiyeti cezasında indirime gitti. 12 aylık ceza 6 aya indirildi. Mert Hakan'ın cezası 30 Ekim'de sona erecek ve milli futbolcu Süper Lig'in 7. haftasından itibaren Fenerbahçe forması giyebilecek. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre pazardan itibaren tüm yurt Afrika sıcaklarının etkisi altına girecek. İstanbul yarın rüzgarlı 30, Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir az bulutlu 34, Bursa rüzgarlı 34, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
6: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
10: ETS sizin için seçti.

Evet, programımızı açar açmaz Violent davetiyemizi verdik bir kralcımıza. Biraz önce, yaklaşık bir 10 dakika önce Elazığlı kralcılarımıza seslendim özellikle. Dedim ki haberlerden sonra hemen bir şarkı çalacağım. Şarkının hemen sonrasında otobüsümüzün konumunu paylaşacağım, şifremizi paylaşacağım. Hediye çekimizi bir kralcımıza, Elazığlı dinleyicimize takdim edeceğiz. Sevgili ekip arkadaşlarımızdan Özgür ve Mustafa kaptanımız şu anda, konumu söylüyorum sevgili kralcılar, Elazığ Garı'nın önündeler. Evet, Kral FM otobüsü şu anda Elazığ Garı'nın önünde. Gelecek olan, ilk gelecek olan dinleyicimizi bekliyor. Bugünün şifresi de Hazar Gölü. Şifreyi bir kenara not edin, bir kez daha söylüyorum. Hazar Gölü. Telefonlarınızda Kral uygulamasının olması gerekiyor. Otobüsümüzün yanına ilk giden dinleyicimize, şifreyi doğru söylediği takdirde, uygulamamızı gösterdiği takdirde 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini şu dakika itibariyle veriyoruz. Elazığ Garı'nın önündeyiz.

olan, böyle yaşar insan olan, onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük, biz babadan böyle gördük.

0: yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibi

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 5G 12256 GB akıllı telefon 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Evet, babalar resiteline başladık. Ferdi Baba'nın en kral şarkılarından bir tanesiyle yolculuğumuz başladı. Elazığ'dayız dedik biraz önce. Ömer Erdoğan isimli kralcımız otobüsümüzün yanına ilk gelen dinleyicimiz oldu. Sevgili arkadaşım Özgür hediye çekini takdim etti. Hem şifreyi doğru söyledi hem telefonunda uygulamamız vardı. Kendisini tebrik ediyoruz. İyi günlerde harcasın, harcadıkça bizi hatırlasın. Şöyle bir sesini duyuralım dinleyicilerimize. Yolculuğumuz Müslüm Baba'yla devam etsin.
1: Merhaba, ismim Ömer. 38 yaşındayım. Kamuda memurum. 20 yıldır Kral FM dinliyorum. Kral FM'de anonsu duyduğum zaman Kral FM otobüsünün yanına geldim. Hediyemi aldım. Kral FM'e çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı eşim Şule'ye armağan ediyorum. Teşekkürler.

öyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Serin yanındayız.
1: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: tatlı, daha çekici.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir,
2: İlaç Gibi Radyo. Reklam.

Radyoların sesi açıldıysa hiç kısılmasın. Kısacık veda edeceğim. Cengiz abiyle, yaşayan efsanemizle nokta koyacağız programımıza. Sevgili kralcılar, 14'te başladık yayınımıza. Çok güzel hediyeler dağıttık programımızda. Arada bir sohbet ettik, muhabbet ettik. Bolca şarkı dinledik. Teşekkür ederim benimle beraber bu güzel şarkıları eşlik ettiğiniz için her birinize sevgili kralcılar. Pazartesi günü işlerden eve dönüş yolculuğunda ya da akşam mesaiye başlarken saat tam 19'da güneşi batırmak üzere en kral şarkılarımla sağlık sıhhat olursa Kaptan Köşkü'nde olacağım. Hepinizi beklerim. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karaysalı kavşağı mevkinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye yine alevlerle mücadele ediyor. Bu hafta özellikle yurdun batısında etkili olan şiddetli rüzgar ve sıcak hava yangınları tetikledi. Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında çok daha dikkatli olunması tavsiye ediliyor. Avrupa'da aşırı sıcaklar kıtanın su tedarikini buharlaştırıyor. Kıta genelinde tarımsal kayıplar arttı. Romanya 1 milyon hektardan fazla tarım alanını kaybetti. Depozitosu olan ambalajlar, yani DOA sistemi, yaygınlaşmaya devam ediyor. Artık depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerden de iade işlemi yapılabilecek. İade edilen her ambalaj için vatandaşlar 1 lira kazanırken hizmet veren işletmeler 50 kuruş teşvik bedeli alacak. Balon balığı avcılığı sonuç verdi. 6 yılda 276 bini en zararlı tür olan benekli balon balığı olmak üzere toplamda 665 bin balon balığı ekosistemden uzaklaştırıldı. Uygulamayla biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlanıyor. ODTÜ sahilinde deniz kaplumbağalarının yuvaları titizlikle korunuyor. Mersin'in Erdemli ilçesindeki sahilde akademisyenler ve gönüllü stajyer öğrenciler 35 yuva tespit etti. Anaç kaplumbağaların yumurta bırakmayı sürdürdüğü yuvalar, kafesler ve uyarı tabelalarıyla koruma altına alındı. Aksaray'da göçmen kuşların yuvalama alanı olan Tuz Gölü hareketli günler geçiriyor. Kuluçkadan çıkan 10 binden fazla yavru flamingo sulak alanda eşsiz görüntüler oluşturdu. Bu yıl 12.800 yavru çıkışıyla son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı.
2: Çevre Bülteni.

0: Mis gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detay

0: En Kral 20.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Sayın, sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam ediyor. Sayın'ın hafızalara kazınan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Hicran oldu. Sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait Hicran bu kez Koray Avcı'nın güçlü yorumu eşliğinde yeniden dinleyiciyle buluştu. Duygusal derinliği, etkileyici melodisi ve yıllara meydan okuyan sözleriyle hafızalarda yer eden Hicran, iki sanatçının yorumuyla bambaşka bir kimlik kazanıyor. Koray Avcı ve Ümit Sayın, Hicran'la listemizde bu hafta 20 numara. Hicran.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Hicran şarkısıyla Kore Avcı ve Ümit Sayın'ı ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada Türk müziğinin güçlü seslerinden Metin Şentürk var. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Gidemem şarkısını seslendiren sanatçı En Kral 20 listemizde bu hafta 19 numarada.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında sözü ve müziği Gülşen Çolakoğlu'na, aranjesi Hüseyin Kırkışoğlu'na ait Aşktan Sabıkalı şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplayan Yaşar İpek var. Sanatçı Aşktan Sabıkalı şarkısıyla listemizde 18 numarada yerini alıyor. Korkma.

En Kral 20. Geldik En Kral 20 listemizin 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında yeni teklisi Atlatırım'ı müzik severlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı 17 numaraya yerleşiyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergüneş'e ait olan Baboş'la En Kral 20 listemizde bu hafta 16 numarada.

Geldik en Kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Mahzun Kırmızı Gül'ün Gönlümdeki Şarkılar albümünün ikinci çıkış şarkısı Benim İçin Üzülme var. Sözü ve müziği Ali Tekin Türe'ye, düzenlemesi sanatçıya ait Benim İçin Üzülme ile Mahzun Kırmızı Gül listemize 15 numaradan giriş yapıyor.

FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile 14 numarada

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. Baha'nın dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tantaşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tantaşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tantaşçı bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En Kral 20 listemizde geldik 11 numaraya. 11 numarada Karışık kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Hep tatil mutluluğu, Jolly, Jolly.
8: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
10: Yol durumu. Kırklareli-İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karaysalı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
11: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
12: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
13: En Kral 20. Kral 20.
14: Listemizin 11 numarasında Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk'i dinledik, 10 numaradayız. İlk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizin bu hafta 10 numarasında.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Arda Büken'e ait Meğerse şarkısıyla sanatçı bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor. Meğerse.

0: Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından Bir Teselli Vere, kendine has yorumuyla hayat veren Mahsun Kırmızıgül'e Orhan Gencebay da sürpriz yaparak Bir Teselli Ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül Bir Teselli Ver'le listemizin 8 numarasına yerleşiyor.
1: Söyle evlat,

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya, Dertliler Meyhanesi ile listemizin 7 numarasında. Efkar

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada geçtiğimiz haftalarda 1 numarada ağırladığımız Sammy Cenk bulunuyor. Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Sammy Cenk listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sound'uyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler listemizin 5 numarasında. Belki

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Ne olur, size eğlenmeniz zaten sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
4: En Kral 20.
5: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Eller Üzer şarkısıyla Serkan Nişancı'yı dinledik, 3 numaradayız. 3 numarada Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjısı Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile zirveye emin adımlarla yükselmeye devam ediyor ve bu hafta 3 numara.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Kayıp Persona isimli yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20, 20 numara.
2: Ne dağlar diz çöker önümde ya hasret. Ben senden geçerim, sen benden vazgeç.
1: 19 numara.
2: Ben

0: 15 numara.
1: Bundan sonra adını 40 yılda bir ararım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım.
0: 14 numara.
1: Yok öyle hakkını vermeyene sevda. Adımı derine derine yazma yana.
0: 13 numara.
2: Bir de...

0: yaptım.
1: 12 numara.
0: Bir yolunu bulup unutacağım. Bu sefer kalbimi avutacağım.
1: 11 numara.
0: Elle

0: 2 numara. En Kral 20.
1: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin 1 numarasında sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil, yükselişini sürdürmeye devam ederek En Kral 20 listemizde bu haftada yerini koruyarak zirvenin sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti
5: BBVA. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
6: Rösev hayat verir.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 1 Ağustos Cumartesi, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Yurt genelinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ormanlık alandan yangın çıktığı haberi paylaşıldı. Son olarak organize sanayi bölgesine yakın bir alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor. Aydın, Çine ve Balıkesir Susurluk'la Marmara ilçesindeki yangınlarsa kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Tehlike henüz geçmiş değil. Zaman zaman bölgede rüzgar etkili oluyor. Irak, Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Enerji Bakanı Bayraktar, günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan bu geçiş düzenlemesini hayata geçirdik dedi. Uzun vadeli yeni anlaşmaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İl Danışma Meclisi programında konuştu. Üye sayısının 11 milyon 710 bine ulaştığını aktaran Cumhurbaşkanı, en büyük siyasi hareket biziz dedi. AK Parti bir Türkiye kitabıdır vurgusu yaptı.
2: Bakınız, sadece üye sayısı bakımından değil, toplumsal temsil açısından da ülkenin en büyük siyasi hareketiyiz. 86 milyonun tamamına aynı nazarla bakıyor, hiçbir ayrım yapmadan her bir vatandaşımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Onun için AK Parti, bu ifademe dikkat edin, AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz. Burada herkese bir sayfa var. Herkesin hikayesine yer var diyoruz. Bilinmesini isterim ki AK Parti'nin cümle kapısı, millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır.
1: Erdoğan ayrıca gündemine terörsüz Türkiye sürecini de aldı. Süreci engellemeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz dedi. Programda ayrıca Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediyeleri de AK Parti'ye geçti. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, terörsüz Türkiye sürecine dair yasal düzenlemelerle ilgili istişarelerin sürdüğünü söyledi. Son hazırlıklar yapılıyor, artık önemli olan en geniş uzlaşıyla tamamlanması dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yasa teklifinin önümüzdeki hafta partilerin ortak teklifiyle meclise gelmesinin beklendiğini aktardı. 15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan ekipteki son FETÖ mensubu yakalandı. 10 yıldır firari olan eski yüzbaşı Burak Karatepe kırmızı bültenle aranıyordu. Yargıdan manşetlere bakalım. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. dalga operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la birlikte 4 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. İçişleri Bakanlığı, Dedetaş'ın görevden de uzaklaştırıldığını bildirdi. Böylece İstanbul'da tutuklanan CHP'li belediye başkanı sayısı 16'ya yükseldi. Gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Küçük'e savcılık sorgusunda banka hesaplarındaki şüpheli para hareketleri ve iş insanlarından aldığı iddia edilen hediyeler soruldu. Küçük'ün İBB soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş'in evinden 2 milyon dolar çıktığı yönündeki iddiası için algı yaratacak şekilde paylaşımlar oldu. Bu paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu vurgulandı. Meclis Genel Kurulu'nda milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren öğrenci affı teklifi kabul edildi. Düzenlemeyle eğitimini yarıda bırakanlar yeniden üniversite sıralarına dönecek. Yükseköğretim Kurulu'ndan vakıf üniversitelerine ücret uyarısı geldi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara ait öğretim ücreti artış oranının %25'i geçmeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği hatırlatıldı. Sınır ötesine bakalım. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i dün akşam bir kez daha balistik füzelerle vurdu. Saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti. 28 kişi yaralandı. Yaklaşık 50 bin Faslı ve Cezayirli, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye yasa dışı bir şekilde akın etti. Yetkililere göre bu kişilerin neredeyse tamamı Fas'a geri döndü, ancak güvenlik söylemleri gündeme geldi. İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldı. Yurda dönelim, megakent İstanbul'dan başlıklara bakalım. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy Meydanı yayalaştırma projesi kapsamında Kadıköy Rıhtım bölgesinde bulunan otobüs peronları Uzunçayır peron alanına taşınıyor. Yolcular artık Uzunçayır'dan Kadıköy merkeze ulaşarak diğer toplu taşıma sistemlerine aktarma yapacak. Yine İstanbul'da 5. İstanbul Festivali kapsamında bugünden itibaren bazı yollar 14 gün boyunca trafiğe kapanıyor. Fatih Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşecek program kapsamında sahil, kuzey ve güney yan yollardan Kadir Topbaş gösteri merkezi ayrımı, Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı miting alanı ile Yenikapı İdo arasındaki iç kısımda kalan tali yol kapalı olacak. Metro İstanbul'da da M4 ve M5 hatlarındaki trenlerin Marmaray'ın son seferini karşılayacak şekilde hareket edeceği açıklandı. İstanbul'dan son manşet, Silivri'de rüzgar nedeniyle yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın da denize girmek yasaklandı. Yetkililer can güvenliği tehlikesinin devam ettiği uyarısını paylaştı. Kapıcılar Kralı, Züğürt Ağa ve Selamsız Bandosu gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan usta oyuncu Can Kolukısa 92 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi cenaze bilgilerinin daha sonra duyurulacağını bildirdi. Kral ailesi olarak başta Can Kolukısa'nın ailesi ve sevenlerine sabır diliyoruz. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Ağustos ayı Yüksek Divan Kurulu toplantısı sürüyor. Birleşimde Sarı Lacivertlilerin 31 Mayıs itibarıyla toplam borcunun 27 milyar 961 milyon lira olduğu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a verilen hak mahrumiyeti cezasını 12 aydan 6 aya indirdi. Mert Hakan'ın cezası 30 Ekim'de sona erecek ve milli futbolcu Süper Lig'in 7. haftasından itibaren formasına kavuşacak. FIFA 4 Türk kulübüne transfer yasağı getirdi. Süper Lig ekibi Gençler Birliği'ne ek olarak 1. Lig takımlarından Antalya Spor ve Pendik Spor'a 3'er dönem transfer yasağı getirildiği duyuruldu. 2. Lig'e düşen Hatay Spor'a da mali yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle süresiz transfer yasağı verildiği açıklandı. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: FM. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Hoş geldiniz sevgili kralcılar, hoş geldiniz güzel yürekler, selam olsun diyelim tüm dostlarımıza, selam olsun kralcılarımıza. Yepyeni bir ay, 1 Ağustos 2026 günlerden cumartesi, En Kral 20 liste programımızın hemen sonrasında huzurlarınızdayız. Bugün de gününüzün 2 saatine ortak olmaya geldik. İstanbul'dan yola çıktık, artık yollardayız yine ve Yalova civarından hemen feribottan sonra durduk, yayın molası verdik. Şimdi yayınımızı gerçekleştirip yolumuza devam edeceğiz. İnşallah Allah yeni ay hepimize sağlık, saat, huzur, mutluluk, bereket getirsin diyelim. Ve en önemlisi bu kötü olaylar, işte orman yangınları gibi başımızdaki bu kötü badireler ortadan kalksın diyelim, değil mi? İyi haberler alalım, güzel haberler alalım. Evet, Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz, seyriniz başlıyor. Buyurun yaslanın koltuklara, hafta sonu seyrinde şarkıların tadını çıkarın.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
2: İlaç Gibi Radyo.

0: silerim.
1: Hafta sonu seyrimizde şarkılarımızı paylaşmaya başladık. Gün batımı vakitleri ve bu güzel şarkılar sizlere ulaşırken kimileriniz belki işlerinin başında, kimileriniz yollarda dinliyor, kimileriniz istirahatte, belki tatilde olanlar var. Evlerinde, yuvalarında bizleri her nereye misafir ediyorsanız hepinize selam olsun diyelim tekrar ve iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar da Instagram'da arama bölümüne Kral FM Kaptan Şener yazın. Çıkan profili takip edebilir. Direkt mesaj bölümünden sizler de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sevgili kralcılar. Kimler bizlerle birlikte? Hemen dönelim bakalım. Recai Ayvaz, selamlar kaptanım. Şu an yolda memlekete doğru geliyoruz inşallah demiş. İyi yolculuklarınız olsun diyelim kazasız belasız. Benim gibi şu an yollarda olan tüm canlar. Hepinize iyi yolculuklar. İyi yayınlar, mutlu hafta sonları, kolaylıklar diyorum kaptanım demiş. Nurhan Kazmacı'nın ulaştırdığı satırlardı. Hayırlı yayınlar. Sıradaki şarkı yine müzik firması mı? Bakayım öyle. Müzik evi. Evet. İlyas Usta ve İlker Bey için gelsin, çalarsanız seviniriz demiş. Teşekkürler. Biz de beklemedeyiz diyor. Selamlar olsun diyelim Tekinler ailesine. Güneş Asya bizleri dinliyordu. Selamlarımızı gönderelim. Abim hayırlı yayınlar demiş. Veli Uğurlel. Teşekkür ediyoruz Veli abim. Yüreğine sağlık. Tire'ye, Eski Oba Köyü'ne bir selam gönderelim. Turgay Varol takipteydi. Hoş geldin Kaptan Şener. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş o da. Selamlarını iletmiş. Hayırlı hafta sonları diliyorum demiş. Hepimize çok güzel bir hafta sonu olsun. İlk mesajları bu şekilde dillendirelim istedim. Yolculuğumuz, seyrimize, şarkılarımıza devam edelim. İlerleyen dakikalarda kimler bizleri dinliyor yine selamlarız.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
2: Garanti BBVA.
5: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
6: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
7: Rösev hayat verir.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
9: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

İlk saatimizi efsanelerle uğurlayalım, babalar listeliyle tamamlayalım istedim. Emine Hanım Hollanda'dan takip ediyordu, fotoğraf kareleri göndermiş. Bakayım şöyle, o doğadasınız ne güzel, selam olsun diyelim. Güzel yüreklim Kaptan Şener, bugün yeni ay 1 Ağustos. Yeni umutlarımız olsun, kulağım sende olacak ve bahçeyle uğraşacağım. Toprakla ruhum dinlensin diyor. Tüm şarkılar, türküler gönlünden gelsin terapi gibi yüreklere. Dualarım seninle ve Türkiye'mle. Bir an önce şu yangınlarda sönsün, sevgiler demiş. Sevgiler, selamlar olsun diyelim. Bir de Neşet Baba'nın çok güzel bir sözünü göndermiş. İlimsizlik, bilgisizlik yüzünden cehalet hortlayıp çıkar mı? Çıkar. Sevgisizlik, saygısızlık yüzünden insan insandan bıkar mı? Bıkar. Aynen öyle, katılıyorum. Filiz Kıtay, selamlar diyelim efendim. Hoş geldin, huzurun sesi canım kaptanım. Sefalar getirmişsin. Bugün de günün akşama kavuştuğu şu saatlerde sesimize ses olup duygularımıza tercüman olacak şarkı ve türküleri paylaşacağınız iki saatimize ortak olmaya geldim. Dilerim her şey o güzel gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun demiş. Sizler de efendim selamlar olsun diyelim. Doğan Cüceloğlu Satır.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre pazardan itibaren tüm yurt Afrika sıcaklarının etkisi altına girecek. İstanbul yarın rüzgarlı 30, Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir az bulutlu 34, Bursa rüzgarlı 34, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
3: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karaysalı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

Çok güzel bir nostalji rüzgarıyla ikinci saati açmış olduk efendim. İkinci saate hoş geldiniz. Yollardaki canlar şu an benim gibi araçlarında seyir halinde olan, yollarda olan bütün kralcılara kazasız belasız iyi yolculuklar dileyelim. Uzun yol kaptanlarımızı da unutmayalım, onlara da selam olsun diyelim. Yine görevleri başında bizleri dinlerken aynı zamanda nöbette görevde olanlar var. Kahramanlarımız diyoruz onlara. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, arama kurtarma ekipleri, şu an orman yangınlarına müdahale eden ekiplerimiz. Tabii ki her birinize vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler olsun diyelim. Ayağınıza taş değmesin canlar ve mesaide olan güzel yüreklere, hafta sonu çalışanlara kolaylıklar dileyelim. İstirahatte olan, tatilde olan tüm kralcılarımıza da keyifli zamanlar dileyelim. Sevdikleri, sevenleriyle güzel vakitler geçirsinler. İkinci saate hoş geldiniz. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğu hafta sonu seyrinde devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Garanti BBVA.
1: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Çok güzel bir nostalji rüzgarıyla ikinci saati açmış olduk efendim. İkinci saate hoş geldiniz. Yollardaki canlar şu an benim gibi araçlarında seyir halinde olan, yollarda olan bütün kralcılara kazasız belasız iyi yolculuklar dileyelim. Uzun yol kaptanlarımızı da unutmayalım, onlara da selam olsun diyelim. Yine görevleri başında bizleri dinlerken aynı zamanda nöbette görevde olanlar var. Kahramanlarımız diyoruz onlara. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, arama kurtarma ekipleri, şu an orman yangınlarına müdahale eden ekiplerimiz. Tabii ki her birinize vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler olsun diyelim. Ayağınıza taş değmesin canlar ve mesaide olan güzel yüreklere, hafta sonu çalışanlara kolaylıklar dileyelim. İstirahatte olan, tatilde olan tüm kralcılarımıza da keyifli zamanlar dileyelim. Sevdikleri, sevenleriyle güzel vakitler geçirsinler. İkinci saate hoş geldiniz. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğu hafta sonu seyrinde devam ediyor.

Bakalım efendim ikinci saatte de şöyle kimler bizleri dinliyor? Radyoları başındaki güzel yürekler kimlermiş? Dillendirelim mesajları. Ayşe Tüzüner yazmış, selamlar olsun diyelim. Savaş Barış selamı olsun efendim. Yüreğinize sağlık, teşekkür ediyorum. Nur Sayın selamlar Canok, keyifli yayınlar olsun demiş. Selam olsun. Durdağan Hanım Hollanda'dan yazmış yine. Hoş geldin, sefalar getirdin. Maviş Kaptanım çok güzel, mutlu bir hafta sonu olması dileklerimle. Ayrıca yeni bir ayın başlangıcı. Dilerim ki bu ay tüm güzellikleri getirsin her birimize. Umarım hiçbir doğal afet, yangın olmaz. Gerçekten çok çok üzüldüm diyor. Yine full temizlik yapıyorum. Kafa dağıtmaya da iyi geliyor demiş. Hollanda'dan selamlarını iletmiş. Sevgiler, selamlar bizden olsun. Temmuz usulca veda ediyor. Ağustos'a umut dolu sayfalarını açıyor. Dilerim bu ay beklediğin her güzelliği beraberinde getirir. Hoş geldin Ağustos demiş. Aynen öyle, hoş geldin diyelim biz de. Yine muhterem ablamızın satırları vardı. Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et. Çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar. Hoş geldin kardeşim. Güzel bir cumartesi akşamı diliyorum. İyi ki varsın, seviliyorsun demiş. Güzel insan, keyifli yayınlar. İstanbul'dan sevgiler, selamlar diyor. Bizden de selam olsun. Bircan Hanım takipteymiş. Selamlar diyelim efendim. Evet, vallahi kaptanım sanki biraz kıskandım diyor. İnşallah darısı bizim başımıza demiş. Karşımıza çıktığınız gün, tanıştığımız gün güzel olur demiş. Evet, buluşmuştuk İstanbul'da. Dinleyicilerimiz yanımıza ziyarete gelmişti. O fotoğraflara da yorum yapmış. Gönül Erdem takipteydi. Selamlar diyelim. Nursel Koç selam olsun diyelim. Yine Eyüp Bey bizleri dinliyordu. Eyüp Erkenci galiba değil mi? Ayten ablamız teşekkür ediyoruz. Bugün de gelmiş güzel satırlar. Kaptanımız canımız huzurumuzun sesi. Gönlü kalbi güzel cansın demiş kaptanım. Adana 45 derece sıcak. Ama şarkılar iyi geliyor. Bir ağacın gölgesi herkese aynı serinliği verir. Güneş kimseyi ayırmadan dokunur yüzlere. Keşke kalpler de tabiat kadar cömert olsa. Ne kin büyürdü içimizde ne de sessizlik. Seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun demiş. Adana'dan selamlarıyla bu satırları ulaştırmış. Çok teşekkür ediyoruz efendim, selam olsun. Nuran Hanım o da bir fotoğraf karesi göndermiş. Dün akşam kuzenimin düğünü vardı diyor Gazi Emir'de. Düğünden bir güzel kare demiş. Eyvallah, yüreğinize sağlık, paylaşım için teşekkür ediyorum. Çiftlerimize de mutluluklar diyelim o halde değil mi? Beyhan Latif Hanım takipteydi. Tülay Keskin var, Ayten Bayar, Yasin, Hakan Kocabaş, Sema Doğan, sizlere de selamlarımızı iletelim. İkinci saatin o güzel satırlarını dillendirdik. Şimdi şarkıları paylaşmaya devam edelim. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Ve bugün de geldik veda faslına. Sevgili kralcılar, artık yolculuğu tamamlama vakti. Bizler programı noktalayacağız, yine yollara düşeceğiz. Evet, iki gün İstanbul'da etkinliğimiz vardı. Etkinlik sonrası tekrar Ege'ye doğru devam edeceğiz. Kaptan Şener adına yakışır şekilde yollarda olmaya, yollardan seslenmeye devam ediyor. Bugün yayınımızı Yalova'dan gerçekleştirdik. Sevgili kralcılar, hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Sevdikleriniz, sevenlerinizle keyifle geçireceğiniz bir hafta sonu olsun. Sağlıkta, sıhhatte, huzurda, berekette ve iyi haberler aldığımız bir ay olsun diyelim yeni ay içinde. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu güzel şarkılarla usul.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Ve işte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Ve onları bazen nimet ve bazen bela ile imtihan da ettik ki dönerler diyen, iyilik yapanlara mükafatlarını elbette arttıracağızdır diyen, derken onu şeytan arkasına taktı da sapıklardan oldu diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel cumartesi akşamındaki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atada. Müzik ziyafeti başladı.

Bu güzel şarkılarla muhabbetimize start vermiş olduk arkadaşlar. Merak edenler olmuş olabilir. Niye fon müziğimi kullandım diye. Yıllık iznim öncesi son programımızdayız. Hoş geldin Dadaş. Bursalı Dadaş Ali göndermiş bu mesajı. Eyvallah Dadaş. Giresun Görele'den görme engelli Ömer Bayraktar. Babasını ziyarette kızım yanıma geldi diyor. Beraber dinliyoruz kızımla demiş. Oo ne güzel ne güzel. Çok sevindim senin adına. Üçlük denmiş. Ne uğursuz kelimedir. Dört hecedir çaresizlik. İç karartan haliyle bir gecedir çaresizlik. Hep bizimle yanımızda bir parçadır canımızda. En umutsuz anımızda ne acıdır çaresizlik. Rezil eder verir dile yaşanmaz ki onun ile. Büyük acıların bile en gücüdür çaresizlik diye güzel bir şiirini paylaşmış Giresunlu halk şairi Can Dere. Kulakların pasını her daim silmek için atadan müzik ziyafetini yıllardır dinliyoruz demiş sevgili Can. Selamlar gönderiyorum hem kendisine hem ailesine. Çanakkale Yenice'den Berber Ferdi eşime ve tüm kralcılara demiş. Rasim abisine de armağan etmiş. At abi hoş geldin diyor. İzmit'ten Sami, Gülşah'a sensiz geçen her gün çok zor geliyor bana. Seni seviyorum diye seslenmiş Sami. Emine Akkol, Güllü'den bir şarkı. Şimdiden teşekkürler demiş. Şanlıurfa'dan Adnan, Üçlük demiş. Selamlar Atababa, biz çalışıyoruz. Senin program bitene kadar dinleyeceğim demiş. Çorlu'dan Mustafa Çetin. Kolay gelsin Mustafa. Güngören'den Soner. Selamünaleyküm atabim demiş. Aleykümselam. Almanya'dan selamlar. Oğlum Cemal'e diyor. Lazali. Viyana'dan Ersoy Üçlük demiş. Bakalım şarkılarına. Gelibolu Bolayır'dan pehlivan ailesi olarak selamlar demiş tüm kral sevenlere. Sıradaki şarkılar diyor. Hasan, Ebru, İlker, Esra ve çocuklarımız diye gelen mesaj. Hatay Hassa'dan Berkay Kasap tüm ailecek seni dinlemekteyiz. Ve yine saatimiz vaktimiz geldi. Hoş geldin diyerek mesajına başlamış. Güzel yürekli adam. Kayseri'den Kader ben nasılsın Fertayfur'dan içim yanarı istiyorum demiş. Tüm aile sizi bekliyoruz demiş. Ne güzel tüm aileye selamlar olsun. Kader'e ve ailesine. Yeni Bosna'dan Gökhan. Cumartesi akşamına yine keyif kattın diyor. Günün yorgunluğunu çaldığın şarkılarla atıyoruz. Üçlük hazırlanmış.

Yine mesajlara bakalım. Hayırlı akşamlar Ata abi. Ben Ümit. Biricik oğlumun Osman Emir'in doğum gününü kutlamaya doğru gidiyoruz. Belçika'dan selamlar denmiş. Biz de kutluyoruz doğum gününü. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Almanya'dan Bremen'den Kralcı Songül. Hoş geldin Ata, yerimizi aldık. Cumartesini iple çekiyoruz valla. Süpersin demiş. Bursa'dan Cemil. Balkonda seni dinliyoruz. Biricik eşim Hatice'ye. Bursa'dan Küçük Kumla'dan Ayşe. Ablam Müzeyyen'e diyor. Her gece senin yayınını dinliyorum demiş. Eyvallah, farkındayım. Zeynep selamlarını göndermiş. Sivas Sarkışla'dan Cemal'den Yunus. 7 arkadaşımla birlikte sizi dinlemekten mutluluk duyuyoruz. Sıradaki şarkı Zeki, Yunus, Mehmet Ali, Ertuğrul, İsa Kamber ve Yüksel'e. Yunus Akdağ armağan etmiş. İstanbul'dan Hüseyin Ergin. İstanbul Silivri, Birnoğlu Cezaevi, kader mahkumu canım kardeşim Hüsamettin Ergin'e. Bayrampaşa'dan Selim, Selami Şahin'den bir şarkı demiş. Başakşehir'den Halil, eşim için Murat Göğebakan'dan. Çanakkale Lapseki'den Malcolm X 17 diye gelen mesaj Kadir'e ait. Allah iyiliğini versin. Kilis yolundan Şule Şahan, anneme babama bir şarkı denmiş. Çarşamba'dan selam Samet Nurgül Kaya diye gelen mesaj. Eyvallah. Bandırma'dan kuaför Selman'dan Halil, Ercan, Arda, Murat, Selman selamlar, severek dinliyoruz denmiş. Bugün biricik eşim İlhan Sarı'nın doğum günü, buradan onu çok sevdiğimi belirtmek istiyorum demiş. Sivas'tan Kübra.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyor.

Damat abi ben Gökhan Adana'dan, Tufan kardeşime Selahattin Özdemir'den bir şarkı denmiş. Samsun Canik Teknepınar'dan Nurcan, balkonda çay içiyor seni dinliyoruz eşimle birlikte, eşim Aydın için diyor. Merhaba, sizi şu an hastanede dinliyorum, bir senedir hastanede yatıyorum, tedavi görüyorum demiş. Allah acı şifalar versin. İrem, İstanbul itfaiyesinde şu an nöbette sizleri severek dinliyoruz. Fatih itfaiyeden Sayın Çavuşum Nideli Mustafa Ayhan'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum denmiş. Samsun Çarşamba Anıl Kakaç, cezaevinde yatmakta olan mahkum dostum Mustafa Kakaç'a sıradaki şarkı Kayseri Şehir Hastanesi Göknur şefimize armağan ediyorum demiş bir sevenimiz. Selamlar Ata, ben Esenler'den Mehmet. Hafta içi diyor kendi saatine döner misin demiş. Bu benim kararım değil Mehmet. Ama bu saatte seviyorum tabii. Onu da belirtmiş olayım. Hayırlısı olsun bakalım. Ankara'dan Şefik. Burdur Kızılkaya'da bulunan babam Mehmet Kumaşoğlu, abim Ufuk Şen ile sevgili ailelerine selamlar denmiş. Ömer Ak, İstanbul'dan Mersin'de olan canım ciğerim yeğenim Nuri Ak'a. Bursa Orhan Gazi'den Ali, eşimle birlikte balkonda dinliyoruz. Üçlük denmiş. İstanbul'dan Mardinli Nuri Ak'a selam olsun denmiş. Gaziantep'ten Deniz. Balkonda çay içerken dinliyoruz. Hüner Coşkuner'den bir şarkı demiş. Bandırmadan İsmail. Sizleri sessiz, sakin ve mütevazi bir şekilde dinlemekteyim. İyi ki varsınız diyor. İzmir'den selamlar Köken ve Tarım ailesi olarak sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerimize armağan ediyoruz denmiş. Almanya Bielefeld'den Can Öngün. Yoldayız sizi dinliyoruz. Eşim Zeynep Öngün, dostum Suat Barlak ve eşi Nebahat Barlak. İyi yayınlar Ata, ben Mehmet. Kütahya Simav'dan Mehmet. Üçle talibim demiş, şarkılarını sıralamış. Mehmet, şarkıların hazır, keyifle dinle. Şimdi üçlük zamanı.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Üçlüyü tamamladık. Hemen mesajlara dönelim. İlk saatimizin üçlüğüydü bu güzel şarkılar. Geçiniz hayır olsun sevgili Ata demiş. Üçlük hazırladım demiş. Kütahya'dan Hesna. Koşa koşa eve geldim diyor. İşten çıktım. Seni dinleyeyim diye diyor. Anonsumu duymuş ama biz seni çok özleyeceğiz demiş. Almanya'dan Fatoş. İyi tatiller sana demiş. Eyvallah. Giresun Terebolu'dan Hanife Yılmaz. Ben de görme engellisiyim hem de epilepsi hastasıyım. Coşkun Sabah'tan bir şarkı demiş. Allah yar ve yardımcın olsun Hanife. Osman Kamil Korkmaz, Sivas'ta ikamet ediyorum demiş. Üçlük demiş. Almanya'dan Sinan, tüm Sinoplulara, gurbetçilere. Mehmet Supi, Urfa'dan. Eşim Sibel'e. Mula Milas'tan Damperci Tahir. Tüm Orhancılara bir teselli ver istemiş. Beylikdüzü'nden Esin. Bir haftadır yoktuk. Annem seni çok özledi. Şu anda Tekirdağ Saray'da misafirlikteyiz. İlk iş senin yayınını açtırmak oldu. Üçlüye talibiz denmiş. Annem Safiye, teyzem Hafize ve dayım Ünal için diyor. Ay maşallah. Durmuş Akgül, Zehra Akgül, Aymira Akgül ve Aysima Akgül. Almanya'dan İrfan üçlüye talibim demiş. Manavgat'tan Gökhan, kar yağdı. Arkadaşı Süleyman Doğan ve ayrıca tüm kralcıları diyor Bülent Ersoy'dan. Almanya'dan Erkan Vural. Gündüzleri özledik seni. Eşim Nurten'e diyor. Şimdiden iyi ve keyifli tatiller demiş İzmir'den Toprak. Teşekkür ediyorum Toprak. Almanya'dan Murat İpekçi. Bu güzel cumartesi akşamında senin programınla özlem ve hatıralara dalıp gidiyorum demiş. İyi ki varsın diyor. 06T3315 Ferhat içinde diyor. Ankara'dan taksici Erdinç. Tüm taksicilere 06T1419'da da. Eskişehir'den Güler. Seyit Gazi'deki oğlum Ali Nail Kızılçay'a. Onu çok seviyorum demiş. Şanlıurfa'dan Mehmet Mahmutoğlu. Bursa'dan canımdan çok sevdiğim eşim Elif için diyor. Arif. Bandırma'dan Yusuf Keskin. Bafralılara. Balıkesir'den Zehra, kızı Zeynep, oğlu Mehmet Efe'ye. Ankara Dikmen'den Onur, ailemle balkonda dinliyoruz demiş. Almanya Köln'den Mesut Çelik, bütün Nevşehirli hemşehrilerime diyor. Eyvallah.

Hayırlı akşamlar Atabey demiş, Sivas'tan yadigar, tırcı yadigar, Müslüm Baba'dan bütün sevenlere denmiş. Almanya'dan Siegen'den Onur Serbest. Anlı şanlı keşanlı Mehmet kardeşim de seni dinliyoruz. Cengiz Kurtoğlu'ndan. Adana Sarıçam'dan Şakir Sapmaz. Kendisine. Trabzon Akçaabat'tan Adnan. Tüm Salacık mahallesine. Kahvede seni dinliyoruz. İyi yayınlar denmiş. Yozgat Akdağ Madeni Çağrı Kuaför sahibi Buğra kardeşime diyor. Esenyurt'tan Neşe. 28 yıldır hiç bıkmadan dinliyorum seni demiş İbrahim Tatlıses'ten. Tekirdağ Kapaklı'dan Nebiha. Üçlük demiş. Samsun Terme'den Kamuran. Kadim dostum Davut Doğan'a. Ahmet Kaya'dan. Bursa Kestel'den Hasan. Müslüm Baba'dan. Gent Belçika'dan Kezban. Canım aile Kökün ailesine selamlar, özellikle Hüseyin Kökün'e. Samsun Ladik'ten Hasan, bütün komandolara ve vefasızlara demiş. İyi yayınlar demiş, eyvallah. Antalya'dan Merve, Antalya cezaevindeki abilerim Murat Turan, Fırat Hasoğlu, Mehmet İmre adına. Manisa Turgutlu'dan Özden, Müslüm Baba'dan. İlk diyor Kıbrıs'ta askeriyken 99'da başladım dinlemeye diyor. Yıl oldu 2026, hala devam demiş dinlemeye. Dadaş Ayhan, eyvallah toprak. Marmaris'ten Erzurumlu Çağrı, üçlüye talibim diyor. Muhammed kardeşime ve bütün kralcılara, Hüsamettin dayısına. Ankara'dan Derya, Hüseyin Altın'dan. Balkonumda seni dinliyorum son ses diyor. Tekirdağ Saray'dan Ünal Arslan, üçlüye talibim demiş. Kayseri Fatih'i gel beraber olsun demiş. Davette bulunmuş sağ olsun. Zalımın kızı için diyor sıradaki şarkılar. Sincan'dan İsmet, Sincan Cezen'deki Ferhat Ökten abisine. Bursa'dan Ersin, eşi Dikenli Güllü'ne. Erzurum Palandöken'den Tolga, Atilla Kaya'dan tüm dinleyenlere diyor. Tekirdağ Kapaklı'dan Ayşe, çayımızı demledik seni dinliyoruz ablamla, üçlüye talip izlenmiş. Sevinç Songur, İstanbul Ümraniye'den, eşi Erdal'a armağan etmiş. İstanbul'dan Hüseyin Ergin, Manisa'dan Baki, tek aşkım 20 yıllık eşim için diyor. Coşkun Sabah'tan. Türkan, biricik aşkım Nedret'i çok seviyorum demiş. Almanya'dan yola çıktık, severek sizi dinliyoruz.

Gaz muhabbete ve mesajlarınızı değerlendirmeye devam arkadaşlar. Balıkesir Dursun Bey'den Celal. Biricik torunum Celal 6 ay için diyor. Meryem, teşekkür ediyorum Meryem. İstanbul'dan Sarıyer'den İsa Sağlam, Edirne Uzun Köprü'ye selamlar diyor Erkin Koray'dan. Sıradaki şarkı Yolların Kralı kardeşim Okan Özer ediyor. Bursa'dan selamlar demiş bir sevenimiz. Nişanlım Azra ve kayınanam Ayşe ile Almanya'da Düsseldorf'ta dinlemedeyiz. Hürmetler denmiş. İzmir'den Yaman ve Furkan arkadaşımla sizi dinliyorum severek demiş. Fahrettin üçlüye talibim diyor. Sevdiklerine kral çalışanlarına. Lübeck Almanya'dan Bayram Kırşehir aileme selamlar diyor. Trabzon Maçka'dan Zübeyde Yavuz. Fatih Kısaparmak'tan Karadut şarkısını istemiş Zübeyde. Adana Pozantı'dan Akçatekir'den Selda eşim ile birlikte dinliyoruz diyor. Ben Güngören'den İbrahim al sana üçlük demiş. Eyvallah. Bunu da değerlendirmeye aldık. Selam Ata kardeş Kanada Montreal'den Şükrü. Torunum Dilan'a. Ava'dan selamlar olsun demiş. Süheyla İstanbul Şile Ava'dan Süheyla. Bir şarkı da sadece bana gelsin demiş Sivas'tan Gülay Kocaoğlu. Ankara'dan Suat. Ceylan hayranlarına özellikle kendisine. Malatya'dan Hüsnü. Çorlu'dan Gül. İbrahim Erkal'dan. 06 BKZ 533. Plakalı Kartal eşim İsmet'e. Yaralı Kartal dersen anlar demiş. Ebru Münih'ten selamlar Ata abi. Eşimle çocuklarla haftaya cuma yola çıkacağız. Vatana doğru geleceğiz inşallah. İnşallah denmiş. Eşi Hüseyin ve kendisi için sıradaki şarkılar. Giresun Dereli'den Erol Türk eşi ve çocuklarına. Şanlıurfa'dan Sabri eşi Azize ile her zaman sizi dinlemekteyiz diyor. Eşine armağan etmiş şarkılarımızı. At abim gez dolaş eğlen enerjini topla gel. Seni çok özleyeceğiz demiş Ayla. Osman Bostancı Kayseri Develi Yenice Mahallesi'nden tüm sevdiklerine armağan etmiş. Bursa Enişehir'den İbrahim üçlüye talibim demiş. Tüm Beşiktaşlara armağan etmiş şarkılarını sıralamış. Bursa Enişehir'den İbrahim üçlüğün hazır. Keyifle dinle şimdi. Üçlük zamanı.

üçlüyü tamamladık. Bir güzel Müslüm Baba yorumuyla bu saati de tamamlayalım istiyorum arkadaşlar. Gaziantep'ten Hatice'ye. Bursa, Karacabey, Malkara sahilin Fahrettin Sert. Herkese selamlar Ferdi Baba'dan. Şahin Uysal, tüm Çağlayanlılara ve Sivaslılara. Eskişehir'den Mahmut Günay, bir üçlükte ben hazırlıyorum demiş. Gencebay hayranıyım diyor. Eşine ve çocuklarına. İstanbul Tuzla'dan selamlar Ramazan Ustama, Metin abime, Azer Bülbül'den denmiş bir sevenimiz. Bergama, Kazandağ Kule'den Ünal, Ramazan Mertcan Oğuzhan olarak tüm orman çalışanlarına. Ankara'dan Şefik Ünver, Burdur Kızılkaya'da bulunan babası Mehmet Kumaşoğlu, abisi Ufuk Şen'e. Manavgat'tan Duygu, Sivas cezaevindeki kız kardeşi Songül Ceylan ve arkadaşı Aliye Balcı'ya. Şener ben, Afşin Elbistan B termik santrali 12 metre. Ana kumanda personeli olarak sizi dinlemekte izlenmiş. Özellikle Abdullah Kaya ve Gökhan Gören'e. Silopi'den Emin, oğlu Emir ile dinlediğini belirtmiş. Esra, eşi Resul Balaya ve kızı Asya ve oğlu Selim Balaya. Ata abi Kayseri Develi'den Ramazan Erciyes'ten selamlar diyor Necdet kardeşim ve misafirlerine. Sivas'tan Murat, eşine ve çocuklarına. Almanya Kön'den Karamanlı sevdiğime, yosun gözlüme demiş. Onu çok seviyorum, o kendini biliyor demiş Eda. Ulubey'den dinliyor. Kadriye ve Süleyman, en sevdiğim tek mutluluğum ömrüm için diyor. Fransa'dan Karaman'a yolculuk yapıyoruz. Ben Celalettin, Ankara'dan geçiyorum demiş. Eşi Ayşen'le dinlediğini belirtmiş. Kayseri'den Murat Çıraklı, eşi Dilber, can dostu Ali için. Eşimi çok seviyorum demiş. Eşim ve çocuklarımla Şile'den eve dönüş yolundayız Ferdi Baba'dan demiş. Eşine armağan etmiş özellikle Funda. Bayrampaşalı Savaş, Ferdi Baba'dan diyor. Tüm sevmeyi bilenlere. Iğdır'dan Fettah, biricik nişanlıma diyor. Onu canımdan çok seviyorum demiş. Allah tamamı neredesin? Ulaştırmadan Fahri. Sevgili Fahri, şu an arabada seni dinliyoruz. Eşim için bir şarkı diyor. Eyvallah.

0: Geceleri çok soğuk, üşüyorum. Yanımda kal, yanımda kal. Beni bırakma ne olur. Yanımda kal, yanımda kal.
1: Son saatimizdeyiz. Bursa'dan Gökhan, ahiretliğime diyor. Ramazan Şimşek Belçika'dan, Kaan Ramazan ve Gürkan'a denmiş. Sivas'tan İlhan, bugün doğum günüm diyor. Kutlu olsun, nice yılların olsun inşallah. Kapaklı'dan İlknur, eşine ve kendisine. Aydın Yenipazar Alioğullar Mahallesi'nden kahveci Hüseyin, tüm kral dostlara. Şanlıurfa Viranşehir'den mangal başındayız sıradaki şarkı Salih, Tayfun ve Gürbüz kardeşime denmiş. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan Ayşegül, Sivas'ta bulunan ailesine. Ayrıca liseli aşkı eşine. Sivas'tan Gonca, Gülden Karaböcek'ten bir şarkı demiş Gonca. Mehmet Belçika'dan Gece Vardiyesi'nde yine senle, yine kral ile geçecek denmiş. Mersin Silifke'den Oyuncakçı Murat, Ata Baba her gece yayın, her gece Ata Baba. Tekirdağ'dan iki gözüm Ayşem'e. Sivas'tan Müşerref, çocuklarla dinliyoruz canım eşim Volkan'a. Bursa'dan Mert, Abidin, Selvi abime, tüm kralcılara. Ordu Fatsa'dan Hacer, arkadaşlarımla dinliyoruz. Emriye, Emre Hacer. İzmir Tire'den Engin Buz, tüm kralcılara. Özen Aslantepe, sizi köprüde dinliyoruz demiş, birinci köprüden. Konyalı Ekrem, Sıla yolundayız, Kapıkule Edirne'ye 100 kilometre kaldı diyor annem ve babama. İstikamet Konya Cihanbeyli, Allah kavuştursun. Ferhat Paşa'dan Tayfun, Müslüm Baba'dan tırcılara. Niğde Kiledere kasabasından yayla yolundan tarladan yazıyorum demiş Aytaç Demir. Kiledere fotodan, Niğde armağan olsun demiş. Nevşehir'den Çağlar'dan arkadaşlarına, Müslüm Baba'dan denmiş. Kayseri Bünyan Kapalı Cezaevinde canım kadar sevdiğim eşim Nurcan Bozçalı için diyor bir sevenimiz. Pendik'ten Fatma, can yoldaşım eşime. İngiltere Londra'dan, Afyonkarahisar Bulvadin Özburun kasabasına çok selam demiş Nurettin Gençer, Meryem Sultan Gençer, İngiltere Londra'dan. Beyza Balıkesir Kepsut Cezaevindeki babam için diyor. Burgaz'dan Mustafa Yıldız, üçlüklerin boynu bükük kalacak, selamlar ata kardeşim demiş. Tatilin uzun sürsün desem bize yazık, kısa sürsün desem sana yazık diyor. 2 hafta ya, çok değil. Gemlik'ten Emre, oğlum Şerif Aras ve Ege'ye. Hollanda Rotterdam'dan Yakup, çok sevdiği eşi Merve'ye. Kocam Onur için demiş, Almanya'dan geliyoruz demiş bir şarkı bir sevenimiz. Zonguldak'tan Yusuf, oğullarım Kadir ve Fatih'e. Zonguldaklılara, Kastamonu Cidellilere. Bursa'dan Okan Özer, şu an yanında olamadığım, sizi dinlemekte olan Birkan Ahmet Sercan kardeşlerime. Balıkesir Gömeç, Hacı Hüseyinler Mahallesi'nden Enes Sarıbaş, Engin Sarıbaş dinlemekteyiz diyor Müslüm Baba'dan.

Bakır'dan Fatoş, Almanya'dan İbrahim Türk, Taşkın dayıma diyor. Adana'dayız, kuzen ve dayımla seni dinliyoruz demiş Kaan. Çorum'dan Onur, eşi Aliye Balcı'ya, arkadaşı Songül Ceylan'a. Habil, bugün benim diyor 70. doğum günüm demiş. Bugün doğum günü olanlara diyor. Kütahya Gediz'den Musa, gece vardiyasına gitmekteyiz, yolda dinliyoruz. Kaptanım Halil İbrahim Kaçar'a. Silivri Seymen Köyü'nden Zeynep abla, kızım Esma ile oturuyorum demiş. Almanya Kassel'den Muzaffer. Eşim Huriyem, dünürlerim Hatice ve Murat'a, kızlarım Elif ve Zeynep'e. Bursa Karacabey'den Sedat, eşi Neslihan'a. Adana'dan Fuat, kızı Miray'ı, yeğeni Toprağa. Balıkesir Edremit Altınoluk'tan Akın. Yine günün yorgunluğunu Kral FM'le atıyorum demiş. Denizli'den Şentürk, eşi Aysun, kızı Serena'ya. Sivas'tan Selvi Han, tüm sevdiklerine canım kızıma diyor. Tuzla Şifa Mahallesi'nden Metin İlker abime. Almanya'dan Frankfurt'tan Ali Çörten. Annem için Afyonçay'a gönderiyorum demiş. Eyüp Sultan'dan Melek. Melek Ayarmak. İyi tatiller demiş, eyvallah. Kayseri'den Zeynep, Erciyes'in zirvesinde dinliyoruz. Eşim Nevzat'a. Kaptanımız Metin, tüm kralcılara selam denmiş. Can yoldaşım Songül Acar Bülbül. Ablam Deniz Aslan, yeğenim Gamze Aslan, Ali Fırat Aslan ve biricik oğlum Salih Osman. Ve biricik kızı Naciye Elvin Bülbül'e. Adana'dan Hasan Buzlu evde, hanımım ve çocuklarımla dinliyoruz diyor. Salih İngiltere'den selamlar demiş Salih. Balıkesir Gönen'den Aydın ailesi, sıradaki şarkı. Kayseri Develi'den Enes Eseroğlu, erkek kuaföründen. Tüm sevdiklerimize, tıraş olmak için bekleyen müşterilerimize. Murat Çıraklı abim ve personeller, sıradaki şarkı demiş Tuna. Bursa'da Şevvale Turan'a çok seviyorum selamlar denmiş. Bursa'dan Ahmet, Sivas'tan Furkan, can yoldaşım Ahmet Turan Haspeke.

Mesajlarınızın maşallahı var. Yeni bir değerlendirme yapalım bakalım. Zafer Uşak'tan beni sevmeyenlere gelsin demiş. Iluca cezaevinde yatan yalnız Mehmet'e Müslüm Baba'dan. Esenler'den Kezban Üçlük demiş. Ankara'dan Muzaffer eşi Zemzeme. İstanbul Beykoz'dan nöbetçi eczane içindenmiş. Yılmaz. Sakarya Pamukova'dan Sultan iyi tatiller demiş. Kastamonu Cidelilere. İncir Diyarı Aydın Yeni Pazar Paşaköy'den selamlar denmiş. Mehmet. Başkent'ten İsrafil Müslüm Baba'dan. Sincan Açık Cezaevi Antalya'dan Yaren Oğuzhan Demirel. Hollanda'dan Serap Kurt. Eşine çocuklarına. Sıla yolunda olan gurbetçi arkadaşlara. Bursa Alaşar'dan Esra Tüdenya'dan. Çaldım o şarkıyı Esra. Eşi Haluk. Biricik kızı Ecrin'e. Danimarka'dan Ayşe. İzmir'den Esot Halk Otobüs Şoförü Mesut. Samsun'dan Hasan'dan Sıtkıyan. Orhan Gencebay'dan bir şarkı denmiş bütün arkadaşlara. Trabzon'dan Ayşegül. Trabzon'dan Gebze'ye yolculuk halindeyiz. Kocam Salih Aydın'a. Yeni Pazar Paşaköy'den kahveci Tolga. Tüm köy halkına, kahvedeki gençlere. Niğde'den servisçi Yusuf. Bursa'dan Mustafa Güvenlik. Biricik aşkı Rana'ya. Gültepe'den Bahar Demir. Metris'teki eşi Ünal Demir'e. Bir de arkadaşı Urengin'e. Konya'da güvenlik görevlisi Ünzil'e arkadaşı Hatice'ye armağan ettiğini belirtmiş. Onu çok seviyorum demiş. Kahramanmaraş'tan Cavit. Niğde'den 51KG 501 Kemal Reis'e. Bodrum'dan Halil İbrahim. Yanımda biricik kardeşim Nazlı'ya. İyi akşamlar Atı abi. Denizli Organize Sanayi'den Süleyman. Ve ben Uğur Okur. Aramıza yeni katılan kardeşimiz için demiş. Üçlüye talibim demiş. Şarkılarını sıralamış. Şimdi üçlük zamanı diyerek mesajını tamamlamış. Denizli Organize Sanayi'den Süleyman. Üçlüğün hazır. Keyifle dinle. Şimdi üçlük zamanı.

aşkımın yüce dağlar dildiğini. Bilmesin olur ya, Ferhat kıskanır. Ruhuma işleyen o güzel güzel kokunu. Bilmesin olur ya, güller kıskanır. Sen oldukça benim yaşadığımı gücenir, bilmesin ruhum kıskanır. Uğrunda bir ömür, bir ömür vaat ettiğimi. Duymasın, duymasın, duymasın ne olur Ecem

Evet, geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Yıllık iznim öncesi son programımdı. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ederek, her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 383 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir diyen, çok bağışlayan ve esirgeyen, size vaat olunan cennetle sevinin derler diyen Allah'a emanet olun. Atadan müzik ziyafetini dinlediniz.